Yıldız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken.

sabahları uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim düşe.

Günaydın bütün dinleyenlerimize. Selamlar, selamlar. Sesimizin ulaştığı her yere keyifli sabahlar diliyoruz. Mutlu sabahlar. Guten Morgen. İş yerlerinde bulunanlar, hayırlı işleriniz olsun. Kolaylıklar diliyoruz sizlere. Burası Metropol FM. Metropol FM stüdyolarından bütün dinleyenlerimize güzel bir gün dileyelim. Saat 5 ile 6 arası çay şekeri programı öncesi ısınma turlarımızla birlikteyiz. Saat 6'da çay şekeri programımızı başlatacağız. Dolayısıyla ısınma turlarımızda siz de bizlerle olun. Bize ulaşın 0-32-117-970-71. Hoş geldiniz, merhabalar.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Devam ediyoruz. Herkese guten morgen. Yeni güne, yeni sabah, yeni hafta ısınma hareketleri. Şöyle geriliyoruz. Bu hani kasları gerdiğimiz zaman kaslara daha fazla oksijen gidiyor. Ve o zaman da kendimizi daha dinç hissediyormuşuz. Onun için şu an şöyle germe, esneme hareketleri de yapıyoruz bir yandan. Araba kullananlar tabii ki bunu yapmayın. Direksiyonu bırakmayın. Nerelerdesiniz? Sıra yolunda olanlar vardır mutlaka. Şu an çalışanlar neredesiniz? Bize yazın. 030-217-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Sesimiz ulaştı. Bütün dinleyenlerimize güzel bir gün, iyi bir hafta diliyoruz.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

Devam ısınma turlarımız sürüyor. Metropol FM'desiniz. Kolay ve güzel bir gün olsun. Şu an çalışmakta olanlara hayırlı işler dileyelim. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkıları Metropol FM'de sizlerle. Bugün de çok sıcak bir hava olacak. Yine özellikle Güneybatı ve Orta Almanya bölgelerinde birkaç gün boyunca bu sıcak havalar bizleri bunaltacak. Bilhassa Güneybatı'da 37 dereceleri göreceğiz bugün. Onu söyleyelim bir defa. Hayırlı sabahlar, kolaylıklar diliyoruz.

İyi haftalar, keyifli haftalar. Günlerden pazartesi, haftanın zor günü. Zorluğu ortadan beraber en güzel şarkılarla kaldırıyoruz. Şu an sesimizin ulaştığı bütün yerlere, bütün ortamlara güzel bir gün dileyelim. Güzel bir şarkıyla da devam edelim. Ayrılmayın.

Morgan, selamlar bir kez daha. 3 Ağustos tarihini yazıyoruz. Ağustos ayının ilk çay şekeri programı. Temmuz'u devirdik, Ağustos'a giriş yaptık. Artık yavaş yavaş sonbahara doğru ilerliyoruz. İnanılır gibi değil. Artık hani Haziran, Temmuz derken Ağustos son yaz ayı olarak bilinir. Bu sıcak havalarda da güzel yaz havası genelde hadi Eylül'ün ortalarına kadar, bilemediğini şöyle 20'sine 21'ine kadar sürüyor. Ama yavaş yavaş artık sonbahara doğru da ilerliyoruz. Onu da tabii ki aklımıza getiriyoruz böyle Ağustos'a girdiğimizde. Güzel bir sabah dileyelim. Tatilde olanlara da iyi tatiller, iyi istirahatler. Tatil bölgelerinden bize mesajlarınızı gönderebilirsiniz, fotoğraflarınızı gönderebilirsiniz. Türkiye'de olanlar, Türkiye nasıl, fiyatlar nasıl? Özellikle bu bilgileri de yayın akışımızda dinleyenlerimizle hep paylaşıyoruz. Nerelerdesiniz? Tatil nasıl gidiyor? Gönderin gelsin 03-217-970-71.

Günaydın, selamlar, sevgiler. Herkese guten morgen. Burası Metropol FM. Metropol FM stüdyolarından dinleyenlerimize güzel bir sabah, güzel bir hafta diliyoruz. Güzel yeni bir ay diliyoruz. Ağustos ayına girdik. Günlerden 3 Ağustos, pazartesi. Güzel olsun, her şey güzel olsun. Gönlümüzden geçtiğince bir ay olsun. Tabii ki tatili bekleyenler vardır. İyi dinlenmeler, istirahatler de diliyoruz tatilinizde sizlere. 0-30-217-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Onu hatırlatalım. Sıcak bir hava var bugün yine yayın bölgelerimizde. Bu sıcaklarda kendinizi fazla yormayın. Onu da hatırlatayım, onun da altını çizeyim. Hoş geldiniz diyoruz. Devam ediyoruz keyifli bir şarkıyla. Guten Morgen.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaz.de.
2: Juwelier Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juwelier Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi Juwelier Hatay. Hatay.de.
3: Sushiana.
4: Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
3: Evet, hem de çok.
4: Wie sind dort die Bowls?
3: Onlar da çok lezzetli.
4: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
3: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
5: Sushiana, jetzt bestellen.

Metropol FM'de Çay Şekeri programı devam ediyor. Selamlar sesimiz ulaştı her yere. Küçüklerimize, büyüklerimize, abilerimize, ablalarımıza mutlu, güzel sabahlar diliyoruz efendim. Her şey gönlünüzce olsun. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni parçalarıyla devam ediyor Metropol FM'de Çay Şekeri programı. Ben Serdar.

0: Edis, gel benim oğul. Güzel bir sabah. Olsun herkese merhabalar, iyi haftalar. 3 Ağustos tarihini yazıyoruz, günlerden pazartesi.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Bu da Zeynep Astık, Uslanmıyor bu şarkısı.

Zeynep Bastık, uslanmıyor bu. Günaydın efendim, merhabalar, iyi haftalar. Tabii en önemli, öne çıkan haber ne diye soracak olursanız, İran'la Amerika görüşecekmiş. Bununla ilgili Amerika Devlet Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları oldu. Trump, İran'la Hürmüz Boğazı konusunda anlaşma sağlandığını söyledi. Nükleersizleşme konusunda da anlaşma olacağı konusunda iyimser olduğunu söyledi. Ve bugün İran'la müzakerelerin başlayacağını söyledi. Öğleden sonra değerli Metropol FM dinleyenleri. İran ilk önce bunu doğrulamadı. Ondan sonra aracılar tarafından bu doğrulandı. Bununla ilgili gelişmeleri sizlere aktaracağız efendim. Günün en önemli, en öne çıkan haberi tabii ki bu. Yine önemli bir haber. Ankara Etimesgut Belediyesi'ne yapılan operasyon sonrasında aralarında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da dahil 40 şüpheli sabaha karşı tutuklandı. Bunun ayrıntılarını birazdan Türkiye haberlerinde de sizlere aktaracağız değerli Metropol FM dinleyenleri. 6.38 oldu saatler. Bu da Murat Boz, Janti parçası. Günaydın.

Murat Boz, Janti, günaydın. Almanya'da mevcut hükümet emeklilik yaşını kademeli olarak 2030 yılına kadar arttırmak, 2040 yılına kadar kademeli olarak yükseltmek istiyor. Son gelen haberler doğrultusunda özellikle CSU'nun ve CDU'nun içinden de bazı isimler bu planları tekrardan bir gözden geçirilmesi gerektiğini, emeklilik yaşının belki de o kadar yükseltilmesinin doğru olmayacağını savunmuşlar. Bununla ilgili bir tartışma var. Bunun ayrıntılarına bakacağız. Almanya'nın şu an en çok konuştuğu konu bu diyebilirim. Ona bakacağız. Az sonra ayrılmayın.

Almanya'da 45 yıl boyunca emeklilik kasasına para yatırıldıysa, 45 yıl boyunca sigortalı bir şekilde çalışıldıysa ya da buna eş değer işte çocuk falan bakıldıysa 63 yaşında emekli olunabiliyor. Mevcut hükümet, başta Başbakan Friedrich Merz, Almanya'nın refahını, zenginliğini korumamız için daha fazla çalışmamız lazım. Artık insanlar daha uzun süre çalışabilir, sağlıkları, yaşları buna elverişli diye emeklilik yaşını artırmak istiyordu. Bununla ilgili de bir emeklilik reformu hazırlandı. Bu emeklilik reformu bu emeklilik reformu da uzmanlar tarafından hazırlandı ve bütün mevcut hükümet ortakları SPD, CDU ve CSU'da tamam bunu yapalım dediler. Bu reform kapsamında emeklilik yaşı kademeli olarak yükseltilmek isteniyor. Şimdi CDU'lu Sachsen-Anhalt ve Sachsen-Anhalt ve Thüringen'deki CDU'lu eyalet başbakanları bu emeklilik yaşının yükseltilmesinin rafa kaldırılmasını istiyorlar. Çünkü özellikle Doğu eyaletlerinde yaşayan insanlar bundan çok etkilenir diyorlar ve iki de SPD'li eyalet başbakanı da yine emeklilik yaşının yükseltilmemesi gerektiğini savunuyorlar. Şimdi SPD ve CDU arasında böyle bir tartışma başladı parti içlerinde. Ve Çalışma Bakanı SPD'li Bärbel Bas da en son açıklamasında diyor ki bu konuyu diyor ben Başbakan Friedrich Merz'le tartışmaya konuşmaya hazırım diyor. Acaba gerçekten de bu emeklilik reformları rafa mı kaldırılacak? 63'te emeklilik kalacak mı? Bununla ilgili çok önemli bir tartışma başladı Almanya'da. Bugün konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelir mi orasını bilemiyoruz ama şu an Almanya'nın bir numaralı konusu oldu. Bu emeklilik yaşı yükselecek mi planlandığı gibi ya da bu planlardan vaz mı geçilecek? 6.46 yaptık saatleri. Ayşegül Aldinç, Ali İmallah şimdi sizinle olsun. Günaydın. Günaydın.

0: özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Koray Avcı ve Ümit Sayın Hicran Metropol FM'de oldular. Güzel bir sabah diliyoruz bütün dinleyenlerimize. Çok sıcak bir hava bekleniyor bugün yine yayın bölgelerimizde. Özellikle Orta Almanya'da, Mannheim çevresi, Frankfurt civarları. Buralarda sıcaklık 36 ile 38 derece aralığında olacak diye tahminler var. Ve bu sıcaklar yarın da devam edecek. Çarşamba, Perşembe hafiften bir serinleme ama Cuma günü yeniden termometreler yükselişe geçiyor. Bugün Mannheim güneşli 38, Stuttgart güneşli 36, Frankfurt güneşli 27, Mainz-Wiesbaden, Rüsselsheim buralarda güneşli 27 dedim pardon 37, Mainz-Wiesbaden, Rüsselsheim aynı şekilde güneşli 37, Bremen güneşli 31 dereceyi görecek, yarın 34 dereceye kadar yükseliyor Bremen'de sıcaklık. Hamburg biraz daha serin güneşli 29-30, Köln güneşli bugün 37 derece ve yarın hafif yağmur da olacak, 36 dereceye kadar sıcaklık yükselecek. Cumartesi tekrar Köln'de de sıcaklık artacak, 32 derecelere kadar yükselecek. Berlin güneşli, sıcaklık bugün gün boyunca 32 dereceye kadar yükseliyor. Yarın da aynı şekilde ve sonra hemen hemen tüm yayın bölgelerimizde çarşamba, perşembe hafif bir serinleme ve sonra cuma, cumartesi yine yükselişe geçiyor hava sıcaklığı değerli dinleyenler. Bu hava sıcaklığı Türkiye'nin ve özellikle Avrupa'nın güneyinin de başını derde sokuyor. Rüzgarla birlikte, şiddetli rüzgarla birlikte birçok yerde orman yangını çıktı. Özellikle Yunanistan'da alevlerle mücadele devam ediyor. Burada iki helikopter de yangın söndürme çalışmaları esnasında çarpışmış kıymetli dinleyenler. Türkiye'de ise orman yangınlarının kontrol altına alındığı açıklandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, rüzgarın şiddetini arttırdığı 29 Temmuz'dan bu yana ülke genelinde 192'si orman dışı olmak üzere toplam 314 yangına müdahale edildiğini, yangınların tamamını kontrol altına aldıklarını bildirdi Tarım ve Orman Bakanı değerli Metropol FM dinleyenleri. Türkiye haberlerinde biraz sonra önemli bir gelişme. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma, irtikap suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarıyla operasyon düzenlenmişti ve belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 şüpheli sabaha karşı tutuklandı. Bunun ayrıntılarını biraz sonra dinleyeceksiniz Türkiye haberlerinden. Ve günün en önemli haberi de Trump'tan bir açıklama geldi. Trump, İran'la müzakerelerimiz yeniden başlıyor dedi ve bugün öğleden sonra İran'la müzakerelerin başlayacağı bildiriliyor. Hürmüz Boğazı konusunda anlaşma sağlandığını söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri Devlet Başkanı Donald Trump, nükleersizleşme konusunda da anlaşma olacağı konusunda iyimserim dedi. Ve İran'dan da yine konuyla ilgili açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Umman'la Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını açıkladı. Bu haberlerle beraber de petrolün varili fiyatı uluslararası piyasalarda düşüş gördü. İnşallah en kısa zamanda benzin istasyonlarında da o düşüşü görürüz diyelim ve burayla, seni her gördüğümde şarkısıyla devam edelim. Günaydın.

0: Özgün, kandırman lazım.
1: Arkadaşlar hazır mısınız?
0: Hazırsanız hanımlar beyler, sabahların en şekeri tek şekeri çay şekeri programımızın işte ikinci saati.
2: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Güzel sabahlar, güzel bir gün diliyoruz. İyi bir ay olsun. İşte Ağustos geldi. Ağustos. Temmuz da bitti yahu. Temmuz'u da bitirdik abi. Artık Ağustos. Bu ay geriye bıraktığımız aydan her anlamda çok daha iyi, çok daha güzel, çok daha az stresli, gönlümüzden geçtiği gibi bir ay olsun inşallah diyelim. Öyle selamlayalım bu yeni ayı. Şu an yollarda olanlar, iyi yolculuklar sizlere. Çaylarını yudumlayanlar, kahvelerini yudumlayanlar, höpürdete yudumlayanlar, keyfiniz bol olsun. Tatilde dinleyenler var. Sizlere de selamlar. Tatilde olanlar nereden dinliyorsunuz? Şöyle bir konum atın bakalım bize. Konum atın derken hani standort göndermenize gerek yok. Şuradayım deyin. Yeter. 030-217-970-71 030-217-970-71. Ve bu hafta özellikle Almanya'da birçok yerde radar kontrolleri yapılacak. Bilhassa okul önleri, hastane yakınları, işte çocuk parklarının yakınları, kindergarten, okul, buraların yakınlarında özellikle radar kontrolleri olacak. Dikkatinizden kaçabilir. Acele etmeyin. Radara girebilirsiniz. Dikkat, dikkat, dikkat. Almanya'nın 13 eyaletinde birçok yerde radar kontrolü var. Bugün itibariyle tüm hafta boyunca ona göre. Bize ulaşabiliyorsunuz. 030-217-970-71. Gönderdiğiniz mesajlara lütfen isimlerinizi yazınız. İsmini yazmayana ne diyem? Mahmut diyem. Kıraç sizin için bir garip aşk bestesi.

0: Kıraç, Bir Garip Aşk bestesi.
1: Bu ne be?
0: Bu mu? Bu birazcık şöyle bir Karayip esintisi olsun dedim. Şöyle birazcık tatil atmosferi olur diye düşündüm. Öyle akıl ettim. Nasıl ama?
1: Yaşa ulan Arap. Bu aklınla fazla yaşamazsın.
0: Tatilde bizi dinleyenler var. Kapıkule'den selamlar. İstikamet Altınoluk demiş Dortmund'dan Mustafa Öztürk. İyi tatiller, iyi yolculuklar yollarda olanlar. Hele de Öztürk ailesine selamlar.
2: Hadi bakalım minnoşlar, Allah'a emanet olun, yolunuz açık olsun.
0: Canla başla, sizleri dinliyoruz diyor. Abi tatildesin, canla başla, bir iş yapma, boş ver. Kenardan bizi dinle, böyle biz kenardan şöyle hafiften bir parazit yapalım, yeter. Başka Fatoş. Ben kendimi mayın eşeği gibi hissetmeye başladım. Mayın, tövbe tövbe. Hani onların kafalarına havuç asıyorlar da mayın tarlalarına salıyorlar ya diyor. Onlar da havuca ulaşmak için habire yürüyorlar diyor. Biz de izine gideceğiz diye habire çalışıyoruz diyor. Evet, çalışıyoruz. Tatil için çalışıyoruz yani. Öyle. Sırf tatil için çalışıyoruz. Bütün yıl tatil için çalışıyoruz. 0-32-17-970-71 Manav'dan Tuğba. Cam kenarında kahvemi yudumluyorum. Deniz kenarında İstanbul'da tatilde olmak isterdim diyor. Olur inşallah. En kısa zamanda hak ettiğiniz o tatili yaparsınız inşallah. Ama hep böyle tatile endeksli olmayalım. Yaşadığımız yerde de normal günümüzde, normal hayatımızda da kendimize vakit ayıralım, dinlenmeye çalışalım, tadını çıkaralım.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
2: Hey Mediamarkt und Saturn, liefert ihr wirklich in nur 90 Minuten?
3: Ja, mit unserer Sofortlieferung sind wir schneller als alle anderen. Und das ohne Abo. Jetzt bestellen, in 90 Minuten geliefert. Nur bei Mediamarkt und Saturn. Let's go!
4: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar?
5: Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
6: Handfarm Möbelland'da büyük fırsat başladı. Tüm alışverişlerinizde etiket fiyatına 60 aya varan 0 faiz imkanı. Handfarm Möbelland'da ekstra ücret yok, sürpriz yok. Üstelik planlanmış mutfaklar dahil tam 60 ay vade ve 0 faiz. Fiyat aynı, avantaj çok büyük. Handfarm Möbelland.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
7: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
8: Mutlu sabahlarınız olsun, güzel sabahlarınız olsun. Dinleyicimiz bir mesaj göndermiş. Asker Eren diyor ki, bu Blitz maratonu anlamadım diyor. Okullar tatilde diyor, niye okul önüne radar kuruyorlar diyor. O anlamdaki şeyi arttırmak için, ne diyorlar ona, bilinci arttırmak için. Bütün hafta Almanya genelinde hemen hemen her yerde 3 eyalet dışında Saarland'da yapılmıyor, Bayern'de yapılmıyor, bir de Sachsen'de yapılmıyor. Diğer 13 eyalette tüm hafta boyunca fotoğrafçı polis amcalarımız özellikle kita önlerinde, okulların olduğu, daha çok böyle kazaların olduğu bölgelerde, önemli kavşaklarda falan radar kontrolü yapacak değerli dinleyenler. Dinleyicimiz diyor ki okul zaten yok, niye oraya radar koyuyorlar diyor. Hani radar şunun için konulmaz aslında, hani hızlı gidenleri yakalamak için değil, radar aslında insanları korkutmak için, o bilinci arttırmak için, insanlar hep yavaş gitsin, hep kurallara uysun diye konulur. Mesela ben bazen radar anonsu yapıyorum. Arkadaşlar diyor ki niye anons yapıyorsun? Radara niye söylüyorsun? Hızlı giden yakalansın diyor. Ama okul önünde gitmesin. Belki orada radar yok, ben radar var diyorum. Anladın? Lütfen trafik kurallarına uyalım.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Devam ediyoruz. Murat yazmış. Abi ben de zaten para için kamyon kullanmıyorum. Topluma bir faydası olsun diye kullanıyorum demiş. İşte tam aradığımız adam sensin Murat. Kolay gelsin, hayırlı işler sana. Merhabalar. Merhabalar.

Manifest toz pembe. Günaydın. Nurettin yazmış Bremen'den. Tecrübelerime göre diyor, bu hafta Serdar izine gider diye düşünmüştüm diyor. Ama sesini duymak güzel diyor. Sana bir şey söyleyeyim mi Nurettin? Aslında benim izin harbiden bu hafta başlıyordu bak. İzinimi vermiştim. Bu hafta aslında bu hafta itibariyle izinliydim. Hislerin seni yanıltmamış. Ertelemek zorunda kaldım. Helal olsun ya vallahi. Bravo Nurettin Bey. Bana birkaç rakam söyler misin lütfen? Son yarış şüpheli. Bakalım başka kimle göndermiş. Stuttgart'tan İsmail diyor ki, geçen Türkiye'ye arabayla giriş çıkışla alakalı konuşmuştun diyor. Bir sorun var diyor. Araba Geschäftsauto. Vollmacht yapıyorsun ama dönüşte mesela arabayı baban kullanacak diyor. Vollmachtlı şoför olmayacak diyor. Vollmacht iki tane oluyor mu diyor. Hoppala. Kahfahatçı, bunu zantmayayım ben. Bilemiyorum. Ayhan yazmış. Ayhan. Almanya.

Ya da emekliliği kademeli 70'e çıkarmak isteyen denyolara sorar mısın? Denyolara sorar mısın lütfen diyor. Şu an yaptığımız işi 52 yaşında zorlanarak yapıyorsak indir bindir Ausli Forum işi yapıyorum ben diyor. 60'ta 70'te nasıl olacak? Yardımcı mı gönderecekler acaba diyor. 60'ta 70'te de herhalde şey derler, mavi hapla yap derler herhalde. Abi onlar vatandaşın derdinden, senin yaptığın işten ne anlar ya, ne anlar. Onlar herkes masa başında Ausli Forum yapıyor sanıyor herhalde.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Derya Ulu, şımarık. Guten Morgen. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Ali Tuttlingen'den günaydın. Sesli mesaj göndermişsin, onu dinleyemedim. Birazdan dinlerim onu. Az önce bir dinleyicimiz işte Türkiye'ye gidişte Geschäftsauto Vollmacht gerekiyor. Geri dönüşte ikinci bir Vollmacht olur mu, ben olmayacağım diye yazmış. Ben nereden bileyim? Diğer bir dinleyicimiz ben biliyorum, sen bilmesen de olur diyor. İki Vollmacht oluyor demiş. Tamam sen öyle diyorsun da diğer bir arkadaşımız olmuyor demiş. Bence sen yetkili bir yerden bilgi alırsan daha iyi olur güzel arkadaşım. Ben de seni izinde sanmıştım, seni 3 hafta dinleyemedim diyor. Ben izinde değildim, demek ki sen 3 hafta izindeydin güzel arkadaşım. 0-30-217-970-71 Zekeriya Stuttgart'ta. Tatil başladı, bütün şehir içleri inşaat. Harbiden öyle ya, hani okul tatillerini fırsat biliyor belediyeler ve yol onarım çalışmalarına o zaman başlıyorlar ama okullar bitiyor, inşaatlar bitmiyor. Bir sonraki tatile kadar, yaza kadar devam ediyor. Şehir içleri inşaat oldu artık. Yollar labirent gibi oldu. Yol bulup çıkmak sanat adeta diyor. Kısacası bulmaca diyor. Her taraf boş dedi. Bulmaca çözüyoruz yolda diyoruz. Stuttgart'tan Zekeriya. Kolay gelsin. Zeynep Bulgaristan'dan yazıyor. Tatildeyim. Kahvemi yudumluyorum, sizi dinliyorum. Bütün tatilde olanlara selamlar diye bir mesaj da ondan. Straßenverkehrsbehörde'de çalıştım demiş. İsmini yazmayan bir dinleyicimiz. İsmini yazmayanlara ne diyem?
2: Ne diyem? Mesela Mahmut mu diyem?
1: Straßenverkehrsbehörde'de çalıştım. Almanya'nın turistik sayılabilecek bir yerinde. Yaz sonunda, çok gizli bir yer galiba, nerede olduğunu söylememiş. Yaz sonunda radar kazancını hesaplayıp kutlama yapıyordu patron diyor. Yaparlar, yaparlar, yaparlar. Ama bilmiyorlar, ağlayanın malı gülene hayır getirmez. Kıbrıs Girne'den dinliyorum demiş Tuncer. İyi tatiller Tuncer. İyi tatiller. Ebru Gündeş. Aldırma deli gönlüm. Tüm hafta Blitz'e maraton var birçok yerde.

0: Türkan rechtsanwälte bilgilendiriyor.
1: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
0: Her şey tek elden. Türkan rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, Türkan.de.
2: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
3: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Rayman renklensin gecelerimiz. Renklensin gecelerimiz derken ne demek istiyor acaba? 7.52 oldu saatlerimiz. Alican yazmış. Firma farça kullanacak kişiyi anlatır mısın diyor. Az önce bir dinleyicimiz firmanın autoyla Türkiye'ye gideceğim. İşte Vollmacht aldım, sonra dönüşte ben arabada olmasam sade babam kullanırsa ikinci bir Vollmacht yeterli mi diye böyle spesifik bir soru sordu. Ve herkes bu soruya cevap veriyor şimdi. Şey gibi oldu bu. Biri kuyuya taş atıyor, 40 akıllı çıkarmaya çalışıyor. Can zahmet etmişsin, teşekkür ediyoruz diyor ki. Baban Türkiye'de yaşıyorsa şirket aracını kullanamaz. Tespit edilirse araç trafikten men edilip gümrüğe teslim edilebilir. Hem sana hem babana ceza uygulanabilir. Baban Almanya'da yurt dışında devam ediyor böyle. Uzun bir mesaj göndermişsin. Önemli güzel bir açıklama yapmışsın. Ben mesajını arkadaşa göndereceğim ama hani bunu gerçekten bu bilgiyi yetkili bir yerden alman daha mantıklı olur. O soruyu gönderen arkadaşımıza söylüyorum bunu. Başka? Az önce Mahmut dediğimiz hanımefendi ben Mahmut değilim diyor, Hilal'im diyor. Kusura bakmayın. İsim gelmeyince ne diyen?
1: Ne diyen? Mesela Mahmut mu diyen?
0: Frankfurt'tan Deniz. Bilinçlendirmek ve korkutmak için yapıyorlarsa tasarı niye? O zaman Blitzer'i niye ağaç arkalarına saklayıp polislerin kendileri de gizleniyor diye sormuş. Bu hafta Blitzer maraton var. 13 eyalette Almanya'da özellikle böyle kazaların çok olduğu yerlerde işte okul önleri, kitalar, hastane yakınları falan buralara radar kuruyorlar. Okullar tatilde niye okul önlerine radar kuruyorlar diye bazı dinleyenlerimiz sordu. Şöyle bir şey var bak. Okul yok diye belki oradan hızlı gidiyorsun, radara giriyorsun. Bak otomatikman şu oluyor. Bir daha oradan geçerken gaza basmıyorsun radar çıkar diye. Yakalandığın yerde lan burada radar olabilir diyorsun. Öyle bir durum. Amerika ile İran anlaşmak üzereymiş. Petrol fiyatı düştü. Ama benzin fiyatı düşmedi.

Tarkan Yap Bir Güzellik Metropol FM'deydi. Şenay arkadaşımız yazmış. Serdar diyor, bu hafta diyor her yerde radar varmış, haberin var mı diyor. Şenay, sen gelirken biz gidiyorduk. Öyle oldu bu. Bir mesaj daha var. Stuttgart'tan Halit arkadaşımız yazmış. Şu an tatilde olanların hepsine gıcık oluyorum diyor. Nasıl tatilde olurlar ben çalışırken diyor. Gerçekten çok çok ayıp. Tatilde olanlar da böyle bir video vardı, hatırlıyor musun? Yarın iş mi var? Yarın iş mi var? Çalışıyor musun? Bana ne diye. Tabii ardından bir şey daha diyordu o adam da, ona diyemiyoruz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.
2: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
3: Houndfor Möbelland'da büyük fırsat başladı. Tüm alışverişlerinizde etiket fiyatına 60 aya varan 0 faiz imkanı. Houndfor Möbelland'da ekstra ücret yok, sürpriz yok. Üstelik planlanmış mutfaklar dahil tam 60 ay vade ve 0 faiz. Fiyat aynı, avantaj çok büyük. Houndfor Möbelland.

Bengü ile Ümit Sayın ya sen gidip de. Günaydın efendim, merhabalar, burası Metropol FM Çay Şekeri programımızın 3. saati başladı. Herkese keyifli sabahlar, güzel bir yeni ay diliyoruz. Ağustos ayı başladı, bugün Ağustos'un 3'ü, Ağustos ayının ilk programı. Geriye bıraktığımız aydan çok daha güzel, çok daha iyi, çok daha az stresli bir ay diliyoruz. Sıcak bir ay olacak gibi görünüyor. Bugün termometreler bakıyoruz. Şöyle notlarıma bakıyorum. Hemen hemen Orta Almanya'da her yerde 37-38 dereceleri görüyoruz bugün. Mannheim 38, Stuttgart 36, Frankfurt 37, Köln buralar 37 derece. Yine Mainz-Wiesbaden çevreleri güneşli, 36-37 derecelerde. Yarın da aynen bu şekilde. Sonra bir çarşamba, perşembe hafiften böyle bir sıcaklık düşecek ama sonra cuma, cumartesi yine 37-38 derecelere kadar yükselecek. Bu aralar havalar sıcak gidiyor Almanya'da. Berlin'de de 32 dereceyi göreceğiz. Bremen, Hamburg 29-31 arası. Değerli dinleyenler, yarın Köln yağmurluymuş, bak onu da söyleyeyim. Havalar sıcak. Şu an daha sıcaklardan dinleyenler varsa mesaj göndersinler, ama bu aralar Almanya harbiden Türkiye'den sıcak yer yer, onu belirteyim. Benim bir arkadaş Türkiye'den geldi, burası Türkiye'den daha sıcak diyor. Şu an kimler dinliyor bakalım. Bülent arkadaşımız geçen hafta arabayla yola çıkmıştı. Dorsten'den Iğdır'a yola çıktım. 4000 kilometreden fazla yolum var demişti. Biz de canlı bağlandık Sıla yoluna. Abi vardım diyor, beni merak etmeyin diyor. Ne güzel, iyi tatiller diliyoruz. Iğdır'dan dinliyormuş şu an bizi. Bülent, iyi tatiller. Kadir yazmış, Mannheim'dan dinliyorum diyor. Selamlar. Turgay, sana da günaydın, güzel bir sabah diliyoruz. Başka kimlerden neler var bakalım. Kürşat arkadaşımız Kuşadası'ndan dinliyormuş. İstikamet Davutlar, Kuşadası, şimdi yoldayız diye yazmış. Köln Hansaring 30'luk yolda radar var diyor Uberci Barış. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Birçok yerde

0: Bakacağız artık. Hande Yener. Günaydın efendim, merhabalar. Güzel sabahlarınız olsun. Burası Metropol FM. Günlerden de haftanın ilk günü. Haftanın zor günü ama sizlerin de katılımıyla gerçekten bu zorluğu hissetmiyoruz. Keyifli bir program oluyordur diye umuyorum, düşünüyorum. Kimlerden neler var? Cumartesi tatil başlıyor. Memlekete, Giresun'a gideceğim diyor Gökhan Sezgin Duisburg'dan. İyi tatiller Gökhan. Git git, iyice dinlen, güzel vakit geçir. Bize de fotoğraflar gönder, tatilde ne yapıyorsun? Giresun'da ne yapıyorsun? Yaylalara çıkacak mısın? Yayla şenlikleri oluyor. Yayla şenlikleri ne zaman? Giresun'da var değil mi daha bu aralar? Bremen'den Yusuf. Almanya'daki benzin istasyon sahipleri Türkiye'deki Türk esnafları gibiler. Kriz zamanında akaryakıta hemen zam koyuyorlar ama tersi durumda petrol düşüyor. Zamlı fiyattan satmaya devam ediyorlar diyor. Doğruya doğru, güzel tespit. Türkiye'deki benzin istasyonları ama nasıl? Her yerde fiyat aynı ya. Her yerde aynı. O iyi. Köln'de Hansa Ring'de 30'luk yolda radar var demişti. Barış, teşekkür ediyoruz. Havalar çok sıcak. Yandık aga diyor Şenol Alper. Makedonya'dan dinliyoruz demiş dinleyicimiz. İsmini yazmamış olan bir dinleyicimiz. Ne diyorduk ismini yazmayanlara? Ne diyeyim?
1: Ne diyeyim? Mesela Mahmut mu diyeyim?
0: Kenan Bekmezci. Nasipse pazar günü Zonguldak'a uçacağız. İple çekiyorum vallahi diyor. Zonguldak'ın neresine? Benim çok tanıdığım Devrek'te arkadaşlarım, tanıdıklarımız var. Aile tanıdıkları. Baston festivali olurmuş oralarda. Böyle sanatçılar falan gelirmiş. Mahmut Bey ya. Oo, orijinal Mahmut Bey. Güzel. Zeki yazmış. Abi Mainz'dan dinliyorum seni bugün. Geçen hafta Bulgaristan'dan dinliyordum diyor. Neden özellikle Bulgaristan'a gittin? Onu merak ettim. İsmini yazmamış olan bir Mahmut daha. Sizleri Samsun'dan dinliyorum diyor. Buralarda çok sıcak. Ayrıca nem oranı da yüksek diyor. Samsun'da gerçekten öyle abi, böyle bir 27 derece yapsın, 26-27 derece. Abi duramam, duramam. Bir de kazayen böyle dolmuşta falan gidiyorsan camları falan da açmıyorlar. Abi bildiğin hamam değil, sauna. 26-27 derecede. İkinci hat dolmuşundasın, yandın. Şoför tabii önde gidiyor. Adamın sol tarafı tamamen zaten camdan dışarıda böyle. Sen arkada erimişsin, bir deri bir kemik almışsın abi. O an sadece şunu söylüyorsun.
2: Aldırın beni buradan.

Ondan sonra bir de şöyle bir yorum geliyor şoförden. Bugün iyi sıcak var. Yok ya, sana öyle geliyor. Onem çekilmiyor. Harbi harbi çekilmiyor. 26-27 derece iptalsin baba.

0: Gökhan Özel, bize aşk lazım. Bize aşk lazım. Ayrılık değil. Canım dinleyicim, hadi bu şarkıdan sonra size şu soruyu sorayım. Size şu an ne lazım? Herkes şu an şey, tatil lazım diyor. Herkes. Tatilin dışında şu an sana ne lazım? Somut, esprili mesajlarınızı bekliyoruz. Gönderin, programımız şenlensin, renklensin, neşelensin mesajlarınızla. 030-217-970-71. Ömer Hasan Paşa oğlu diyor ki, abi diyor, bize doğru da bir üfürsene diyor. Serinleyelim diyor. Üfle abi diyor. Üfleyelim mi?
1: Seni 10 kere de üflesem para etmez. Nefesime yazır.
0: Devreye gideceğiz.

Efe. Giresun'a fındık toplamaya gideceğim diyor İbrahim Efe Stuttgart'tan. Selamlar, iyi tatiller, kolaylıklar diliyoruz. Mert Altun. Abi selam vermek için yazdım diyor. Aleykümselam. Hoş geldin sen de. Geç köşene, dinle. Yaramazlık yapma Mert. Başka? İşin doğrusunu söylemek gerekirse bu pazartesi sendromlarını senin sayende atlatıyoruz diyor. Tam üzerine bastın. Kaldır ayağını. İşimiz bu. Başka ne var? Başka kim de göndermiş? Kuşadası'ndan dinliyoruz demiş Gönül. Tatilde de sizden vazgeçemiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Göksel de yazmış. Bahçeye havuz kurduk. Heidenheim'dan yazıyorum diyor. Sıcaklardan etkilenmemek için diyor bahçeye havuz kurduk diyor. En güzeli vallahi çok sıcak. Bugün Mannheim ve çevresi 37-38. Bu yaz, bu yıl bayağı bir sıcak yaptı. Hele de Mannheim bölgesi. Öyle değil mi arkadaşlar? Mannheim, Almanya'nın harbi şeyi oldu. Adana'sı oldu. Adana'sı, Mersin'i, Tarsus'u oldu. Mannheimlılar, güneşe kurşun falan sıkmıyorsunuz değil mi? Mannheim ve Frankfurt, bu yıl bayağı sıcak. Yoksa bana mı öyle geliyor?

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de S-Bahn'da bazı aksamalar var. Güney çevre hattında yeni S-Bahn kısıtlamaları başladı. Hermannstraße ile Tempelhof arasındaki bölüm kapatıldı. S41, 42, 46 ve 47 hatları çalışmalardan etkileniyor. Kapalı bölümde otobüsler hizmet veriyor. Güzergahta yeni hız kontrol sistemi kurulacak. Kablolar ve raylar yenilenecek. Berlin ve Brandenburg'da Speed Week adı verilen hız denetim haftası başladı. Polis özellikle kaza noktalarıyla okul, kreş, hastane ve yaşlı bakım merkezlerinin çevresinde radar kontrollerini

0: artırıyor. Yetkililer aşırı hızın ağır kazaların başlıca nedenlerinden biri olduğunu belirtiyor. Tatil dönemine denk gelen denetimlerin çok sayıda sürücüyü etkilemesi bekleniyor. Berlin Adalet Senatörü Badenberg, 18'de 20 yaş arasındaki sanıklara gençlik ceza hukukunun yalnızca istisnai durumlarda uygulanmasını istedi. Felor Badenberg, özellikle ağır suçlarda reşit kişilerin yetişkin ceza hukukuna göre yargılanması gerektiğini savundu. Tartışma Berlin'deki Christopher Street'te saldırısının ardından tekrar gündeme geldi. Mevcut yasaya göre mahkemeler sanığın gelişim düzeyine bakarak iki sistem arasında karar verebiliyor.
1: Almanya ve dünya gündemi.
0: Almanya'da 63 yaşında emeklilik tartışması devam ediyor. Federal Çalışma Bakanı Bärbel Bas, 45 yıl prim ödeyenlerin kesintisiz emeklilik hakkının devam edebileceğini söyledi. Doğu Almanya'daki bazı CDU'lu başbakanlar da uygulamanın korunmasını istiyor. CSU lideri Söder ve ekonomist Marcel Fletcher ise reform paketinin yeniden değiştirilmesine karşı çıkıyor. Almanya'da gizli çekim yapılabilen akıllı gözlüklerin yasaklanması tartışılıyor. Uzmanlara göre dışarıdan normal gözlük gibi görünen modeller insanların haberi olmadan görüntü ve ses kaydedebiliyor. Çekim sırasında yanan küçük ışığın yeterince fark edilmediği belirtiliyor. Federal Ağ Ajansı olası bir yasağı incelerken izinsiz görüntülenen kişilere delilleri saklamaları ve başvuru yapmasını öneriyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler tekrar başlıyor. Amerikan Başkanı Trump, Körfez ülkeleriyle yaptığı görüşmelerin ardından İran'a yönelik planlanan geniş çaplı saldırıyı durdurduğunu açıkladı. Görüşmelerde Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması ve İran'ın nükleer programı ele alınacak. Trump, anlaşma sağlanması konusunda iyimser olduğunu belirtti. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Alişan, kadere bak. Metropol FM'de güzel sabahlarınız olsun. Merhabalar efendim. Herkese mutlu, güzel bir gün diliyoruz. İyi bir hafta olsun. Çay Şekeri programına gelen mesajlara bakmadan önce gündemin en önemli konusu Trump İran'la anlaşıyoruz demişler. İyi ki anlaşıyorlar ha. Haftalardır savaş başladığı günden beri anlaşıyoruz görüşüyoruz kaç ay oldu. Bugün yine görüşmeler varmış ama petrolün varil fiyatı düştü bu sebeple. Hadi bakalım inşallah Hürmüz Boğazı ile ilgili bir anlaşma sağlandı. İki taraf da bunu doğruladı. Hadi bakayım. Başka kim ne göndermiş? Mannheim'da yaşıyorum demiş Sema. Ne demek sıcak diyor. Ne demek Şakir? Nasıl Türksünüz diyor. Çevremde herkes oflayıp puflayınca diyorum ki ich bin Südländerin. Biz entegre olmuş Südländeriz ama. Bedenimiz de entegre olmuş bayağı. Sıcak. Son gün bu aralar Mannheim. Bu yaz bayağı sıcak. Kim de göndermiş? Bakalım başka. 2 hafta tatildeydim. Bugün başladım. Size ne lazım diye sordum. Euro jackpot sayıları lazım diyor. O hepimize lazım. Duisburg'dan yazmış. Bitburg'a gidiyorum. Tam uyku basmıştı. Metropol FM'i açtım. Uykum kaçtı. Bitburger bira taşıyorum. Herkes sarhoş ya diyor Ahmet. Offenbach'tan yazmış Erhan. Bu sene tatile gidemiyorum abi diyor. İnşallah en yakın zamanda gideriz. Bir kere dinledim sizi, bağımlılık yaptı, dinlemeye devam ediyorum. Dinle. Musti yazmış. Grünstadt'tan. Abi ilk önce biz tatile girdik Rheinland-Pfalz olarak. Şimdi insanlar tatile gidiyor. Bizim tatil bitti. Vallahi kıskanıyorum diye. En kötüsü o ya. Sen tatilden gelince başkaları gidince. En sona git daha güzel. Biberah'tan Yusuf. Bu sıcaklarda kel kafam için soğuk bir tampon lazım bana diyor. Mesut ve Alev. Arkadaşlarımıza bağlanmıştık. Geriye bıraktığımız günlerde onlar da İtalya'nın kuzey bölgesi Bibione bölgesine gidiyordu. Venezia bölgesi. Sahile gidiyorlardı orada. Deniz kenarına gidiyorlardı. Oradan bir video atarsın bize dedik. Ve o videoyu göndermiş. Sahil geniş diyor. Plaj geniş diyor. Su hafif. Şeyli diyor. Neydi o? Aklıma gelmiyor. Algenin Türkçesi neydi ya o? Hafif yosunlu diyor. Çok az yosun var diyor. Ama diyor temiz, kumlu, çocuklar için, aileler için iyi, su da sıcak diye bir bilgi göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Zeestrasse, otobana doğru çok dolu. Boş yol lazım bana diyor Selim. Mehmet Kelsabah, acilen arabama mazot lazım diyor. İyi hissedeceksin. Cenk, bana bir fıstık lazım diyor. Tövbe ya.

0: Çoktan vazgeçtim. Ama gecikmiş bir sonuç bu. Bir ceza değil.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Sushi Yana. Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe. Sushi Yana.
3: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
4: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
3: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, Türkan.de.
5: Flughafentransfer in Berlin und Istanbul zum Festpreis von nur 49,90. Einfach online reservieren. drivetoflight.com.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Ajda Pekkan, Bir Tık. Çok sevdiğimiz bir şarkı Ajda Pekkan'dan. Metropol FM'deydi. Güzel bir sabah olsun herkese, selamlar. Merhabalar. Dinleyicimize sordum. Dedim ki sana dedim şu an ne lazım? Para lazım cevabı çok geldi. Para lazım, tatil lazım. Onların dışında arkadaşlar, onların dışında. Sorduğunuz soru çok güzel, düşünmeye davet ediyor demiş. Sağlık olsun, başka bir şey lazım değil aslında diyor. Frankfurt'tan Sema, teşekkür ediyoruz. Bad Nauheim'dan Çetin, tatilime 103 gün kalmış diyor. İyi, az kalmış abi. Sonra 30 gün gemideyim diyor. Kruvaziyerle dünya turuna çıkıyoruz. Abo! Hak ettin abi. Güzel. Biletini de göndermiş bana. İnanıyorum abi. İlhan yazmış. Şu an Rusya'dayım diyor. Benim hanım diyor Rusya. Anapa'dan diyor. Anapa diye bir bölge var Rusya'da. Sahil kenarı. Ve orası da Rusya'nın tatil bölgesi olarak biliniyor. Fotoğraf atmış. Ortamdan. Başka fotoğraflar var mı abi? Güzel bir yere benziyor. Yalnız gidilecek yerlerden. Bana para lazım demiş diğer bir arkadaşımız. Başka. Bremen'den taksici Musti. Güzel bir sabah olsun. Zeki yazmış. Abi diyor, benim diyor Bulgaristanlı bir arkadaşım vardı. Onunla diyor Bulgaristan'a gittik geçen hafta tatile diyor. Onun işleri vardı diyor. Ben de balık tuttum diyor. İyi, güzel zaman geçti diyor. Nasıl, çok balık var mıydı? Rufik Safi'nden Kadir. Bana Türkiye havası lazım abi diyor. Daha ne olsun ya? Baksana havaya. Bugün 37-38 derece. Sen de ha. Kadir. Bir mesaj daha var. Sesli bir mesaj. Hemen. Hemen ona bakalım kim ne göndermiş.
1: Evet. Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: İyi yayınlar Serdar Bey. Bize mi ne lazım? Bize lazım ev. Berlin'de 3 odalı bir ev. Şu anda 2 odalı da oturuyorum. Kirası da 1419 euro yani. Oo. Çok pahalı.
0: Evet.
1: Kusura bakma, yazamıyorum size. Çünkü araba kullanıyorum. Ekmek dağıtıyorum dönercilere.
0: Vay, dişini tırnağına takmış ve bileğinin hakkıyla ekmeğini çıkaran bir arkadaşımız. Görüyorsun Şener abi.
2: Ya, aferin, aferin. Benim namuslu evladım. Çocuğum sana böyle mi kalacak?
0: Acilen ev lazım diyor Şener abi.
3: Boş ver, bu milletin işi biter mi?
0: Senin çevren vardır, tanıdıkların vardır ama hani başkasının evini de verme. Hani o yapmıştın ya, Rıfkı'nın evini vermiştin hani İlyas abiye. Öyle olmasın.
2: Teket olun, halıklaşma hadi.
0: Devam ediyoruz. Haber merkezimizdeyiz. Günaydın.
4: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
5: Ich bin Lia Matschulat. Angesichts des Niedrigwassers am Rhein wünscht sich Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Krischer eine nationale Taskforce. Sie könne rasch konkrete Maßnahmen abstimmen, wie etwa zusätzliche Lagerkapazitäten in Häfen für Gefahrgüter oder auch, wie notwendige Güter auf die Bahn umgeladen werden können. Und die Taskforce könne klären, welche Güter Vorrang haben für den Transport mit dem Schiff, sagte Krischer im ZDF-Morgenmagazin. Die geplante Rentenreform sorgt weiterhin für Diskussionen. CSU-Chef Söder warnt im ARD-Sommerinterview davor, das Gesamtpaket wieder in Frage zu stellen. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratscher, hält die geplante Abschaffung der abschlagsfreien Rente mit 63 für unverzichtbar. Das sagt er der Rheinischen Post.
6: Der DIW-Chef ist überzeugt, ohne das Aus für die Rente mit 63 ist die Rentenreform tot. Dabei betont er noch einmal, dass von der früheren Rente ohnehin vor allem Besserverdiener und Männer profitieren würden, nicht etwa die Menschen, die von Altersarmut bedroht sind. Auch CSU-Chef Markus Söder fürchtet, dass die Rentenreform scheitert, wenn diese Empfehlung neu diskutiert wird. Arbeitsministerin Bärbel Baas von der SPD dagegen zeigt sich gesprächsbereit, obwohl sie sich bereits für die Reformpläne ausgesprochen hatte. Sie fordert die Union auf, sich auf eine Position zu einigen. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
5: Blitzermarathon. Mitten in der Hauptreisezeit gibt es von heute an verstärkte Radarkontrollen in den meisten Bundesländern.
7: Der Blitzermarathon dauert eine Woche lang und findet immer im April und im August statt. Laut Polizei sind solche sogenannten Speedweeks sehr effektiv, um etwas gegen Raser zu unternehmen. Auch wenn manche nur kurzzeitig vom Gas runtergehen, führen solche Aktionen allgemein zu einem besseren Bewusstsein für die Geschwindigkeit. Zu schnelles Fahren ist nach wie vor die Hauptursache für Verkehrsunfälle, die tödlich enden. Besonders viel wird in der Nähe von Schulen und Kindergärten, Baustellen, Altenheimen und Krankenhäusern geblitzt. Elisa Schuh, Nachrichtenredaktion.
5: US-Präsident Trump hat für heute neue Gespräche für ein Ende des Iran-Krieges angekündigt. Die Gespräche würden am Nachmittag stattfinden, sagte er. Wo und wer daran teilnehmen wird, dazu sagte Trump nichts. Aus dem Iran gibt es bislang keine Bestätigung für die Gespräche.
4: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
8: Değerli dinleyenler, terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın fesih sürecine ilişkin yasal düzenlemenin bu hafta meclise sunulması bekleniyor. Teklifte silah bırakan örgüt üyelerine 6 aylık başvuru süresi ve ağır suçlara karışmayanlar için 3 yıllık denetimli serbestlik öngörülüyor. Ayrıca şehit yakınlarıyla gazilere verilen sosyal ve kamusal hakların genişletilmesi planlanıyor. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklandı. Savcılık, belediye ihlalleri ve bazı mali işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırıyor. 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, bazı şüpheliler hakkında işlemler sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlattı. Başsavcılık soruşturmanın Özkök'ün katıldığı bir programdaki sözleri nedeniyle re'sen açıldığını duyurdu. Soruşturma ayrıntıları üzerine henüz başka bilgi paylaşılmadı. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Hacı Bekirler Köyü yakında başlayan yangına havadan 9 uçak ve 8 helikopterle müdahale edildi. Karadan ise toplam 111 araç ve 488 personel görev yaptı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yalova'da geçen yıl hayatını kaybeden Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gültut'un ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılık tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. İddianamede ses kayıtları, mesajlar ve tanık ifadeleri delil olarak yer aldı. Trabzonspor, Avusturya kampındaki son maçında İtalya temsilcisi Udinese'yi 1-0 yendi. Bordo Mavili takımın tek golünü 4. dakikada Ernest Muci attı. Trabzonspor böylece 3. hazırlık maçında ilk galibiyetini aldı. Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı özel maçta Fransa temsilcisi Rennes ile 3-3 berabere kaldı. Sarı kırmızıların gollerini Osimhen, Gabriel Sara ve penaltı atışından Barış Alper Yılmaz attı. Galatasaray son 3 hazırlık maçında galibiyet alamadı. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
4: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
9: Berlin'de, başkentte bugün hava 18 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 15 ile 29 derece arasında değişecek, öğle saatlerinde daha da ısınacak. Hoş ve güneşli bir gün, ince kıyafetler iyi olur. Güneş gözlüğü de keyfinizi artırır. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
4: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 113 euro 36 sent. Çeyrek altınsa 198 euro 37 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 54 lira 84 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay

0: Kabul kabul, kar beyaza kara desen kabul. İrem Derici, Metropol Efendi'ydi. Günaydın, merhabalar, merhabalar. Frankfurt'tan Samet. Abi izin bitti, şimdi bana acilen bendrol lazım diyor. Bendrol ne diye baktım, bilen bilir diye yazmışsın sen ama ben duramadım, baktım. Temizlik ilacıymış. İş başladı demek istiyorsun anladığım kadarıyla. Ya da o kadar mı kirlendi? Etem Zersheim'dan yazmış. Bana sabah alarmımı kapatıp işe gitmeyecek kadar cesaret lazım diyor. Size şu an acilen ne lazım diye sordum da. Raziye yazmış Morse'dan. Bana mermi lazım sıkmaya diyor. O ne?
1: Sen çıldırmışsın kızım.
0: Yanıyoruz diyor. Güneşe mi sıkacaksın? Ludwigshafen taraflarındayım demiş Arda. Trafik çok az. Yollarda insanlar yok fazla diyor. Böyle devam edebilir diyor. Güzel. Başka kim de göndermiş? Bana birisi benimle tanırsın söylemesi bile zor ama... Zeki ne diyorsun anlamadım ki. Mesajlarınızı yazdıktan sonra şöyle bir kontrol edin, öyle gönderin. Serdar nasıl olsa düzeltiyor demeyin. Başka kimle göndermiş? Şeref Bozkurt yazmış. Şu an Sinop'ta Türk elindeyim diyor. İyi tatiller. Sinop sahillerini, denizin de güzel derler. Karadeniz'de güzel yerlerden biridir. Karadeniz... Mesela Akdeniz'e göre biraz daha az tuzludur ama bulanıktır, dalgalıdır. Bir de çok rip akıntısı var. Yani tehlikelidir, öyle çok fazla açılmamak gerekir. Ve Karadeniz'de özellikle Sinop tarafları falan da bilinir yani güzelliğiyle. Ve sahilden bir fotoğraf göndermiş. Şezlongun üzerine uzanmış. Ayaklar kumlu. Güzel. Şezlong kaça? Sordum, diyor ki iki kişilik şemsiye, şezlong... 850 TL diyor, otopark 150 lira diyor. 850 ne yapıyor? Abi pahalı ya, az değil baksana. İki şemsiye bir şezlong Sinop'ta. Diğer tatil bölgelerinde nasıl acaba? İtalya'da bu fiyatlar alıyorlar ya. Bibione'de dinleniyoruz şu an, oradaki dinleyicimize soralım. Mesut Bey'e soralım, şu an orada şezlong kaç para? Sinop Bibione ile yarışıyor vallahi, helal olsun. Haberiniz olsun. Offenbachlı Yunus. Araba sürebilen öğrenci lazım diyor. Araba sürebilse sende olmaz zaten Yunus. Sen de ha. Taksici Tugay. Abi bana acil bir havalimanı müşterisi lazım diyor. Para yapalım biraz diyor. Acil para kazanmamız lazım demiş diğer bir dinleyicimiz. Erdem mesajına bakacağım, Erdem Ören birazdan.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Yuveliye Hatay, en güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay DE.
2: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaze.de

0: zweimal in Berlin. Im Großmarkt Beusselstraße und Neukölln Haarlemer Straße 43.
1: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
2: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
3: Metropol FM.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Sefo, Airo ve Soner Sarıkabadayı her iki durumda günaydın, merhabalar, merhabalar. Almanya'da emeklilik yaşı yükseltilecekti. Bununla ilgili bir reform paketi hazırlandı da şimdi bu reform paketini hayata geçirmek isteyen partilerin içinde bazı yetkililer ya bunu yapmasak daha mı iyi olur acaba diyorlar. Almanya'da emeklilik yaşı 45 yıl boyunca aralıksız eğer sigorta, emeklilik sigortası ödediysen, çalıştıysan 18 yaşından itibaren 45 yıl boyunca durmadan çalıştıysan ya da çocuk falan büyüttüysen 63'ünde emekli olabiliyorsun. Bu 63'ü çok erken buluyor Friedrich Merz. 63 de diyor emeklilik için yaş mı diyor ya, ben diyor 63 yaşımdayken diyor 18'lik gibi geziyordum diyor. Sen tabii ki başkaları gibi paket taşımadın, başkaları gibi sabahtan akşama kadar kasanın başında dıt dıt dıt dıt ürün geçirmedin. Sen başkaları gibi koli koli içecek taşımadın. Sen çalışırsın. Ama tabii ağır işlerde çalışan insanlar var. Onlar da ben 70'imde, 65'imde, 68'imde daha nasıl çalışayım kardeşim? Manyak mısınız yahu siz diyor. Ve işte bunu da düşünen bazı siyasetçiler varmış ki diyorlar ki biz bu reform paketini biraz değiştirsek mi? Acaba 63'te kalsın mı emeklilik yaşı diye. Böyle bir anlaşmazlık varmış. Şu an Almanya'nın bir numaralı konusu bu anlaşmazlık işte. 63 yaşında kalacak mı emeklilik yaşı ya da yükseltilecek mi? İnsanlar tabutta emekli olsun mu? Bu tartışılıyor efendim. Almanya'nın bir numaralı konusu bu. Gündeme de şöyle bir bakmış olalım dedim. Erdem Ören, Hochsauerland Kreis'ten şu an Bartın İnkumu sahilinden dinliyorum dedi. Sırf sana şu fotoğrafı göndermek için erkenden kalktım ve sahile geldim diyor. Plajda oturmuş, elinde de kahvesi. Oo çok güzel ya. Vallahi güzel. Pırıl pırıl bir gökyüzü ve güzel bir tatil geçirdiğim belli oluyor güzel kardeşim. Bin extra für aufgestanden für dieses Foto diyor. İyi tatiller, iyi tatiller. Güzel.

0: Yaşar ve Kumralım. Ne güzel bir şarkı. Salih Deli Başlar abim yazmış. Diyor ki Serdar diyor, Almanya emeklilik yaşı 63 değil. 67, 70 yaşına çıkartmak istiyorlar diyor. E abi ben ne dedim? Aynısını demedim mi diye yazdım. Yo, aynısını demedin, 63 dedin diyor. Benim de emeklilik yaşım geldi, görüyor musun? Dedim ki şu an Almanya'da mevcut yasalara göre 18 yaşından itibaren aralıksız 45 yıl boyunca emeklilik kasasına para yatıran ve çalışan kişiler 63 yaşında, 18 artı 45 ne yapıyor? 63 yaşında emekli olabiliyor. İşte anneler var, çoluk çocuk yetiştiriyorlar falan, onların da çocuk yetiştirdiği dönemler çalışılmış gibi sayılıyor. Onlar da emeklilik kasasına ödeme yapmış gibi sayılıyor ve onlar da 63'ünde emekli olabiliyor. Eğer 45 yılı doldurmadıysan, sigorta ödemediysen tabii o yaş biraz daha artıyor ama en erken 63'te şu an emekli olabiliyorsun. İşte bu yaşı yükseltmek istiyorlar. 65, 67 kademeli olarak 70'e kadar yükseltmek istiyorlar. Böyle bir araştırma yapıldı. Bir komisyon kuruldu. Acaba 70 yaşına yükseltilebilir mi emeklilik yaşı diye kademeli olarak. Ve o uzmanlar da artık nasıl işlerde çalıştılarsa bugüne kadar, evet 70'e kadar insan çalışabilir diyor. Düşünsene ben 70 yaşımda hala burada çay şekeri programı yapıyorum.
1: Az önce ne demiştim muhterem? Hoş geldiniz mübarekler diye.
0: Barbaros yazmış. Kapı Kule'ye 300 kilometre kaldı diyor. Ver mehteri, ver.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de S-Bahn'da bazı aksamalar var. Güney çevre hattında yeni S-Bahn kısıtlamaları başladı. Hermannstraße ile Tempelhof arasındaki bölüm kapatıldı. S41, 42, 46 ve 47 hatları çalışmalardan etkileniyor. Kapalı bölümde otobüsler hizmet veriyor. Güzergahta yeni hız kontrol sistemi kurulacak. Kablolar ve raylar yenilenecek. Berlin ve Brandenburg'da Speed Week adı verilen hız denetim haftası başladı. Polis özellikle kaza noktalarıyla okul, kreş, hastane ve yaşlı bakım merkezlerinin çevresinde radar kontrollerini artırıyor. Yetkililer aşırı hızın ağır kazaların başlıca nedenlerinden biri olduğunu belirtiyor. Tatil dönemine denk gelen denetimlerin çok sayıda sürücüyü etkilemesi bekleniyor. Berlin Adalet Senatörü Badenberg 18'de 20...

0: 20 yaş arasındaki sanıklara gençlik ceza hukukunun yalnızca istisnai durumlarda uygulanmasını istedi. Felor Badenberg, özellikle ağır suçlarda reşit kişilerin yetişkin ceza hukukuna göre yargılanması gerektiğini savundu. Tartışma Berlin'deki Christopher Street'te saldırısının ardından tekrar gündeme geldi. Mevcut yasaya göre mahkemeler sanığın gelişim düzeyine bakarak iki sistem arasında karar verebiliyor.
1: Almanya ve dünya gündemi.
0: Almanya'da 63 yaşında emeklilik tartışması devam ediyor. Federal Çalışma Bakanı Bärbel Bas, 45 yıl prim ödeyenlerin kesintisiz emeklilik hakkının devam edebileceğini söyledi. Doğu Almanya'daki bazı CDU'lu başbakanlar da uygulamanın korunmasını istiyor. CSU lideri Söder ve ekonomist Marcel Fletcher ise reform paketinin yeniden değiştirilmesine karşı çıkıyor. Almanya'da gizlice çekim yapılabilen akıllı gözlüklerin yasaklanması tartışılıyor. Uzmanlara göre dışarıdan normal gözlük gibi görünen modeller insanların haberi olmadan görüntü ve ses kaydedebiliyor. Çekim sırasında yanan küçük ışığın yeterince fark edilmediği belirtiliyor. Federal Ağ Ajansı olası bir yasağı incelerken izinsiz görüntülenen kişilere delilleri saklamaları ve başvuru yapmasını öneriyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler tekrar başlıyor. Amerikan Başkanı Trump, Körfez ülkeleriyle yaptığı görüşmelerin ardından İran'a yönelik planlanan geniş çaplı saldırıyı durdurduğunu açıkladı. Görüşmelerde Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması ve İran'ın nükleer programı ele alınacak. Trump, anlaşma sağlanması konusunda iyimser olduğunu belirtti. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Zeynep Bastık bir daha Metropol FM'de oldu. Mutlu, güzel sabahlar diliyoruz. Wassertorstraße in Kreuzberg. Wassertorstraße ile Segitzdamm arası. Burada radar var diye bir mesaj Ertekin arkadaşımızdan. Wassertorstraße ile Segitzdamm köşesi. Sanki yeni kuruyorlar demiş radarı. Buradan geçen arkadaşlarımızın dikkatini... İyi yolculuklar. Bugün birçok yerde radar kurulacak. Almanya'nın dört bir tarafında, ona göre bizden söylemesi. Bir hafta boyunca hem de. Bir hafta boyunca yollarda disco. Flaşlar patlayacak.

Ajda Pekkan, Düşünme Hiç. Serdar, bu haftaki o radar maratonu aldatmak için diyor. Asıl diyor haftaya patlatacaklar bombayı diyor. Bu hafta göstermelik diyor. Haftaya diyor gizli radarlar gelecek. O olabilir vallahi. Şu an neye ihtiyacınız var diye sorduk. Acilen tatile ihtiyacım var demiş İlhan. Bu sene Türkiye'ye gitmedim. Bahçe aldım, parayı da zamanında oraya harcıyorum. Eşim ve çocuklarıma bu sene de bahçede geçiririz yaz tatilini, öyle dedim diyor. Bahçede diyor 1 metrekare ha diyor. Ha bahçede 1 metrekare çimen yok. Her yeri inşaata çevirdim diyor. Olsun ya. Olsun, artık bir dahaki ne yaparsın İlham Bey, sıkıntı yok yani. Gerçi onu artık bize anlatmana gerek yok. Yengeye anlatacaksın olayı. Ethem yazmış. Ben emekli olana kadar diyor. Emeklilik emekli olacak. Çok iyi, güzel. Başka. Barbaros 300 kilometre kaldı Kapıkule'ye demiş. Romanya üzeri gidiyoruz. Hiç sıkıntı çekmedik. Sizi dinlemeye devam ediyoruz diyor. Dinlemeye devam edin. İyi yolculuklar. Fatma yazmış. Fatma ve Mehmet Ali Şalgam. Maalesef tatilimiz bitti. Geri dönüyoruz. Slovakya'dayız diyor. İyi yolculuklar diliyoruz. On bizim şu an bir de Urlaubsreif diye yazmış. Oo. Başka. Vasa Torstrasse ile Zeygetsam köşesi radar var demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Emekliliği 70 yaşına çekmek isteyen Başbakan Mert'se bir çağrısı var. Yunus arkadaşımızın. Mert gelsin 2 gün benim işimi yapsın diyor. Sonra görürüm onu diyor. Enes yazmış. Size ne lazım diye sordum. Bana acil krank meldung lazım diyor. Çok iyi. Çok güzel. Ömer yazmış. Bana acil beleşe çalışacak eleman lazım. İş çok ağır değil. Sadece 40 ton toprak elenecek. D vitamini. Yani güneş vitamini. Muskel kata. Yorgunluk. Hortumla ıslanmak, yemek içecek benden. Ömer, bulursan öyle birini bana da söyle. Elimde çok iş yapan güzel bir köprü var.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
2: Evet, hem de çok.
1: Wie sind dort die Bowls?
2: Onlar da çok lezzetli.
1: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
2: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
3: Sushiana, jetzt bestellen.

0: Özellikle ticarette Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store, hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Mutlu sabahlarınız olsun. Günlerden pazartesi 3 Ağustos tarihini yazıyoruz. Ağustos ayını da getirdik artık. Hani Ağustos da yazın son ayı olarak bilinir ama sıcak başladı Ağustos ayı. Temmuz'u da sıcak bitirdik. Özellikle Orta Almanya'da Frankfurt çevresi, Mannheim çevresi bugün yine 37-38 dereceleri göreceğiz. Yarın da öyle. Çarşamba, perşembe hafiften böyle bir 30'un altına inecek ama ondan sonra cuma günü, cumartesi yine sıcak 35-36 devam edecek. Bu yıl bayağı bir sıcak oluyor. Hele de Almanya'nın orta kesimlerinde, güneybatı, batı bölgelerinde sıcak bir yaz geçiriyoruz. Türkiye'de de aşırı bir sıcak var, hele de güney bölgelerinde. Şiddetli rüzgarın etkisiyle de birçok yerde orman yangını çıkmıştı. Bütün orman yangınlarının kontrol altına alındığı bildirildi. Bakanlık tarafından, onu da yine belirtelim. Çok şükür. Yunanistan'da yangınlar devam ediyor. Orada da iki helikopter çarpışmış kurtarma çalışmaları esnasında. Size ne lazım diye sorduk. Lüzumlu bir insan lazım diyor Nebahat. O konuda çok kıtlık var Nebahat Hanım ya, kusura bakmayın. Lüzumsuzundan var da lüzumlusu pek denk gelmiyor. Spandau Adam Richtung Charlottenburg. Polat bildiriyor. 30er Zone. Hier wird gelasert diyor. Teşekkür ediyoruz. Aşkın Zeligenstadt'tan yazmış. Selamlar. Sizi dinlerken yorgunluğum geçiyor. Tatile gittim, 10 gün sonra dönmek zorunda kaldım. Uzun bir tatil lazım diyor. Akan Kılıç yazmış. Diyor ki abi disco dedin diyor, dayanamadım diyor. Dakika 1 gol 1. Verdim vesikalığı diyor. 60'lıkmış, 80 sanıyordum yolu diyor. 43A Hanoi istikameti Baustelle'de minibüste diyor. 80'lik bölge değil, 60'lık burası, dikkat. Annene bak.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Geldik yine bir solukta programımızın son saniyelerine. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Katılımınız için özellikle çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Bulunduğunuz yerlerde güzel günler, güzel bir tatil geçirmenizi diliyorum özellikle tatilde bulunanlara. Yollarda olanlara da iyi yolculuklar. Acele etmeyin, yavaş yavaş gideceğiniz yerlere ulaşın. Kazasız, belasız, radarsız, cezasız yolculuklar diliyorum sizlere. 24 saat Türkçe müzik, Türkçe radyo. Kesintisiz devam ediyor. Hadise, Ara Beni ile bugünlük son noktayı koyalım. 11-13 arası DJ Hakan. Rengarenk'te sizlerle. Geceli.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Lea Matschulat. Immer leistungsfähigere KI-Modelle machen den deutschen Sicherheitsbehörden Sorgen. Der Verfassungsschutz warnt im Handelsblatt, dass dadurch deutlich mehr Cyberangriffe im großen Stil möglich werden. Auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sieht dadurch eine wachsende Bedrohung im Cyberraum.
2: Die KI-Modelle führender Entwickler hätten im vergangenen Jahr schon gezeigt, dass sie großes Potenzial darin haben, Schwachstellen zu finden und dass sie diese Lücken dann auch selbst ausnutzen können, so ein Sprecher des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. Bisher würden Kriminelle nur davon abgehalten, diese Technik zu nutzen, weil der Rechenaufwand und die Kosten so hoch sind. Mit günstigerer Hardware dürfte diese Hürde aber sinken. Gleichzeitig betonen das Bundesamt und der Verfassungsschutz aber auch, dass künstliche Intelligenz unverzichtbar ist, zum Beispiel auch für moderne Verteidigung. Strategien. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
1: Angesichts des Niedrigwassers am Rhein wünscht sich Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Krischer eine nationale Taskforce. Sie könne rasch konkrete Maßnahmen abstimmen, wie etwa zusätzliche Lagerkapazitäten in Häfen für Gefahrgüter oder auch wie notwendige Güter auf die Bahn umgeladen werden können. Das sagte Krischer im ZDF-Morgenmagazin. Im Konflikt zwischen den USA und dem Iran gibt es vorsichtige Hoffnung auf Entspannung. US-Präsident Trump hat ein groß angelegtes Militärmanöver vorerst gestoppt, um neuen Verhandlungen eine Chance zu geben. Die Gespräche sollen heute Nachmittag stattfinden, sagte Trump.
3: An den Ölmärkten sorgt Trumps Entscheidung direkt für Erleichterung. Der Ölpreis ist um mehr als $4 pro Barrel gefallen. Gleichzeitig macht der US-Präsident klar, die Angriffspläne liegen weiter bereit und könnten jederzeit umgesetzt werden. Ob es wirklich zu einer Einigung kommt, ist völlig offen. Der Iran hat die angekündigten Gespräche bisher nicht bestätigt. Im Kern geht es weiter um zwei große Streitpunkte: das iranische Atomprogramm und die wichtige Schifffahrtsroute durch die Straße von Hormuz. Zoe Tessovali, Nachrichtenredaktion.
1: In Griechenland versucht die Feuerwehr weiterhin, die schweren Waldbrände einzudämmen. In Spanien hat sich die Lage dagegen deutlich entspannt und auch in Frankreich bleibt die Situation trotz einiger neuer Feuer stabil. Westlich der griechischen Hauptstadt Athen sind bereits mehr als 10.000 Hektar Wald zerstört.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın fesih sürecine ilişkin yasal düzenlemenin bu hafta meclise sunulması bekleniyor. Teklifte silah bırakan örgüt üyelerine 6 aylık başvuru süresi ve ağır suçlara karışmayanlar için 3 yıllık denetimli serbestlik öngörülüyor. Ayrıca şehit yakınlarıyla gazilere verilen sosyal ve kamusal hakların genişletilmesi planlanıyor. Etibeskut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklandı. Savcılık, belediye ihlalleri ve bazı mali işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırıyor. 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, bazı şüpheliler hakkında işlemler sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlattı. Başsavcılık soruşturmanın Özkök'ün katıldığı bir programdaki sözleri nedeniyle re'sen açıldığını duyurdu. Soruşturma ayrıntıları üzerine henüz başka bilgi paylaşılmadı. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Hacı Bekirler Köyü yakında başlayan yangına havadan 9 uçak ve 8 helikopterle müdahale edildi. Karadan ise toplam 111 araç ve 488 personel görev yaptı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yalova'da geçen yıl hayatını kaybeden Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gültut'un ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılık tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. İddianamede ses kayıtları, mesajlar ve tanık ifadeleri delil olarak yer aldı. Trabzonspor Avusturya kampındaki son maçında İtalya temsilcisi Udinese'yi 1-0 yendi. Bordo Mavili takımın tek golünü 4. dakikada Ernest Muci attı. Trabzonspor böylece 3. hazırlık maçında ilk galibiyetini aldı. Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı özel maçta Fransa temsilcisi Rennes ile 3-3 berabere kaldı. Sarı kırmızıların gollerini Osimhen, Gabriel Sara ve penaltı atışından Barış Alper Yılmaz attı. Galatasaray son 3 hazırlık maçında galibiyet alamadı. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Berlin'de, başkentte bugün hava 18 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 15 ile 29 derece arasında değişecek, öğle saatlerinde daha da ısınacak. Hoş ve güneşli bir gün, ince kıyafetler iyi olur. Güneş gözlüğü de keyfinizi artırır. Hava durumu sizlere, Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
6: An itibarıyla gram altın yaklaşık 113 euro 36 sent. Çeyrek altınsa 198 euro 37 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 54 lira 84 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay.

0: Berlin'de lezzetin adresi Ehli Kebap. Türk mutfağı, İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
1: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta, makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
0: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.
2: Temizlik mi? Sibel Cleaning hizmetinizde. Ofis, klinik, yuva, şantiye veya otel. Berlin ve Brandenburg'da köşe bucak temizliğin adresi. Sibel Cleaning. Hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Teklif almak için 0176 240 55 538 veya sibel-cleaning.de adresinden bize ulaşın. Sibel Cleaning.
3: Güne güzel bir kahvaltıyla başlayın. Sonra arkadaşlarınızla sohbet edin. Spor yapın, terapilere katılın. Burası Papatyam Gündüz Bakım Evi. Bakıma ihtiyacı olanların ikinci evi. Yeni aileniz size gerçek ailenizi aratmayacak. Papatyam Tagesflege. Telefon 030 417 190 12.
4: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke. Julius Strasse 9, Neukölln. Dört dörtlük Getränke. Berliner 44 Getränke.
5: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
6: Altın al evladım.
5: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juwelier Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juwelier Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
6: Bak beni dinle, altın al.
7: Vazos

0: Smurvy bir numara.
1: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudamm.
2: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
3: Divan Flege Service size profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
2: Flege Guard başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
3: Divan Flege Service. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
4: Nazlı, ne oldu senin Alman vatandaşlık başvurun?
5: Sorma, 2 senedir cevap bekliyorum. Sen?
4: Ben çoktan çifte vatandaş oldum. Dedim sana, direkt Kanslite chatine git diye. 65 yaş üstü dil sınavı yok. Çocuklu ailelere kolaylıklar var. Bir sürü bilgi. İlk danışmada ücretsiz.
6: Kanslay Şirin Çetin. Kurfürstendamm 194. Google Kanslay Şirin Çetin.
7: Gaz fiyatları size sorun mu yaşatıyor? O zaman gazı yanlış yerden alıyorsunuz. Doğru adres Tegel Gaz. Aracı olmadığı için size en uygun fiyatı sunabiliyoruz. İsterseniz karşılaştırın. Fiyatlarımıza inanamayacaksınız. Yanlış gaza gelmeyin. Tegel Gaz'a güvenin. www.tegel-gaz.de.
8: Diş tedavisinde güven ve konfor artık bir arada. Doktor Ömer Köşker'le modern teknoloji, hızlı tedavi ve doğal sonuçlar şimdi Steglitz'te. İmplanttan estetik diş tedavilerine kadar uzman yaklaşım ve güven veren çözümlerle görüşünüz emin ellerde. Sainte-Anne Steglitz, Kielerstraße 1. Modern, güvenli ve kalıcı görüşler.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de S-Bahn'da bazı aksamalar var. Güney çevre hattında yeni S-Bahn kısıtlamaları başladı. Hermannstraße ile Tempelhof arasındaki bölüm kapatıldı. S41, 42, 46 ve 47 hatları çalışmalardan etkileniyor. Kapalı bölümde otobüsler hizmet veriyor. Güzergahta yeni hız kontrol sistemi kurulacak. Kablolar ve raylar yenilenecek. Berlin ve Brandenburg'da Speed Week adı verilen hız denetim haftası başladı. Polis özellikle kaza noktalarıyla okul, kreş, hastane ve yaşlı bakım merkezlerinin çevresinde radar kontrollerini artırıyor. Yetkililer aşırı hızın ağır kazaların başlıca nedenlerinden biri olduğunu belirtiyor. Tatil dönemine denk gelen denetimlerin çok sayıda sürücüyü etkilemesi bekleniyor. Berlin Adalet Senatörü Badenberg, 18'de 20 yaş arasındaki sanıklara gençlik ceza hukukunun yalnızca istisnai durumlarda uygulanmasını istedi. Felor Badenberg, özellikle ağır suçlarda reşit kişilerin yetişkin ceza hukukuna göre yargılanması gerektiğini savundu. Tartışma Berlin'deki Christopher Street'te saldırısının ardından tekrar gündeme geldi. Mevcut yasaya göre mahkemeler sanığın gelişim düzeyine bakarak iki sistem arasında karar verebiliyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da 63 yaşında emeklilik tartışması devam ediyor. Federal Çalışma Bakanı Bärbel Bas, 45 yıl prim ödeyenlerin kesintisiz emeklilik hakkının devam edebileceğini söyledi. Doğu Almanya'daki bazı CDU'lu başbakanlar da uygulamanın korunmasını istiyor. CSU lideri Söder ve ekonomist Marcel Fletcher ise reform paketinin yeniden değiştirilmesine karşı çıkıyor. Almanya'da gizlice çekim yapılabilen akıllı gözlüklerin yasaklanması tartışılıyor. Uzmanlara göre dışarıdan normal gözlük gibi görünen modeller insanların haberi olmadan görüntü ve ses kaydedebiliyor. Çekim sırasında yanan küçük ışığın yeterince fark edilmediği belirtiliyor. Federal Ağ Ajansı olası bir yasağı incelerken izinsiz görüntülenen kişilere delilleri saklamaları ve başvuru yapmasını öneriyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler tekrar başlıyor. Amerikan Başkanı Trump, Körfez ülkeleriyle yaptığı görüşmelerin ardından İran'a yönelik planlanan geniş çaplı saldırıyı durdurduğunu açıkladı. Görüşmelerde Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması ve İran'ın nükleer programı ele alınacak. Trump, anlaşma sağlanması konusunda iyimser olduğunu belirtti. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Sabahları gergin misiniz?
1: Başım çatlayacak. Fena oluyorum. Mazlumu getirin bana.
0: Güne gergin başlamamak için Çay Şekeri programını dinleyin.
1: Oh, oh, rahatladım be.
0: Hafta içi her sabah saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Hay Allah senden razı olsun.
0: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Bugün şöyle güzel bir kahvaltı yapayım. Menemen, yanında peynir, zeytin ve çıtır simit. Ama öyle herhangi bir yer olmasın.
1: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Fazla söze gerek yok. Konu kahvaltıysa cevap Alsancak Simit Sarayı.
2: Hülüşestrasse 9, Sorsenestrasse Köşesi, Kreuzberg.
3: Kahvaltı hazır mı?
4: O ne ki?
5: Meray, çay yapmış.
6: Paketi çok güzel değil mi?
3: Eminim çayı da çok güzeldir.
6: Nasıl?
3: Şahane.
7: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
8: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Juvelier Elegance her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Juvelier Elegance, Badstrasse 19 Wedding.
9: Pflege Hilfsmittel Box gelmiş.
10: Eylem Pflegemittel. Eldiven, dezenfektan, maske hepsi içinde.
11: Pflege gradınız varsa aylık bakım yardımcı ürünleri Eylem Pflegemittel ile evinize kadar geliyor. Üstelik ücretsiz. Eylem Pflegemittel. Bakımda güven, kapınızda çözüm. Eylemberlin.de.
12: İş görüşmesinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? İş bulma kurumuna kayıtlı olanlar için Job Coaching hizmetimiz ile sizin için dikkat çeken bir özgeçmiş oluşturuyoruz. Özgüvenli olmanızda yardımcı oluyoruz. Kottbusserstraße 3, telefon 6107 4044.
13: Söz konusu tüp gazıysa fiyat her şey değildir. Çünkü ucuz olmak tek başına yetmez. Telefonlara cevap verilmiyorsa, teslimat gecikiyorsa ucuz fiyatın ne anlamı kalır? Gaza gelip kalite ve güvenden mahrum kalmayın. Berlin'in en büyüğü olmak dürüstlük ister. Kraft Gaz, www.kraftgaze.de.
14: Baş ağrınız, unutkanlığınız veya el ayak uyuşmanız mı var? Veya felç mi geçirdiniz? O zaman nöroloji uzman doktorunuz Doktor Mine Serdaroğlu yanınızda. Neurologikum Berlin. Türkçe ve Almanca hizmet. Bir telefonla hızlı randevu. Neurologikum Berlin. Şimdi yeni adresinde. Telefon 030 123 573 13.
15: 16 yıldır lezzetin adresi Ek Dünyası. Artık Wiener Würstchen, Rindwürstchen, Französische Salami, Ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Ek Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
16: İsmail. İmplant yaptıracağım ama kime? İsmail. İmplant için en doğru seçim.
17: İsmail kim kız?
16: 27 yıllık diş doktoru. Ya implant?
17: İsmail.
16: 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
18: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı Wittenberg Platz'ta.
19: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla, ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke, Julius Strasse 9, Neukölln. 4 dörtlük Getränke, Berliner 44 Getränke.

Yok değil mi? Şaşırırsınız böyle işte. Ve tekrar da hoş geldiniz. Sefalar getiren arkadaşlar. Rengarenktesiniz ve bugün yine benim sizler için seçmiş olduğum şarkıların yanı sıra yine her zamanki gibi ne yapacağız? Duyamıyorum. Evet. Birbirimize sallayacağız arkadaşlar.

0: Desteğe mi ihtiyacınız var?
1: Divan Flege Service sizi profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
0: Flege Guard başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
1: Divan Flege Service. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
2: Hala avukat Şirin Çetin'e gitmedin mi?
3: Hayır, başvurumu kendim yaptım. Ama şimdi çifte vatandaşlık fırsatının yakında kalkmasından korkuyorum.
2: Yine de gidebilirsin. Bazı hukuk sigortaları kurum cevap vermediğinde masrafları karşılıyor.
3: Bekleme. Google'da Şirin Çetin'i ara, başvurunu ücretsiz kontrol ettir ve çifte vatandaşlık için şimdi harekete geç.
4: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
5: Altın al evladım.
4: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzen Ali 15, U-Bahnhof Pankstraße.
5: Bak beni dinle, altın al.
6: Diş tedavisinde güven ve konfor artık bir arada. Doktor Ömer Köşker'le modern teknoloji, hızlı tedavi ve doğal sonuçlar şimdi Steglitz'te. İmplanttan estetik diş tedavilerine kadar uzman yaklaşım ve güven veren çözümlerle görüşünüz emin ellerde. San Centrum Steglitz, Kielerstraße 1. Modern, güvenli ve kalıcı görüşler.
7: Kahvaltı hazır mı?
8: O ne ki?
9: Meray, çay yapmış.
10: Paketi çok güzel değil mi?

0: hiçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan. Meraydan.
1: Du willst dich auffrischen, brauchst ein Update. Verschöner dein Zuhause, schau mal, was da abgeht. Zu Hause in Berlin seit 93. Das Möbelhaus Ersin Möbel freut sich.
2: Ersin Möbel.
3: Neden mi papatyam? Çünkü papatyam sevgi, samimiyet ve huzuru bir araya getiriyor. Gündüz bakım evimiz, yaşam evlerimiz, evde bakım servisimiz ve güven veren sıcacık ekibimizle yanınızdayız. Her anınızı özel kılmak için buradayız. Papatyam Pflegedienst, Kolonistrasse 2 Wedding.
4: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudam.
5: Da sind wir wieder Antalya'da. 88 yaşında bir kadın evleniyor arkadaşlar. 88 gelinlik de giymiş, çok da güzel olmuş. Yani umurunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin, tamam mı? Evet, benim de kardeşlerim burada 33 senem. So, ve şimdi... Tek taş aldınız mı evlilikte? Almadıysanız Nilkara İbrahim gel diyor ki yok diyor, hiç gerek yok arkadaşlar. Benim yaptığımı yapın diyor. Ne diyor bakalım? Dinleyelim. 5, 4, 3, 2, 1.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de S-Bahn'da bazı aksamalar var. Güney çevre hattında yeni S-Bahn kısıtlamaları başladı. Hermannstraße ile Tempelhof arasındaki bölüm kapatıldı. S41, 42, 46 ve 47 hatları çalışmalardan etkileniyor. Kapalı bölümde otobüsler hizmet veriyor. Güzergahta yeni hız kontrol sistemi kurulacak. Kablolar ve raylar yenilenecek. Berlin ve Brandenburg'da Speed Week adı verilen hız denetim haftası başladı. Polis özellikle kaza noktalarıyla okul, kreş, hastane ve yaşlı bakım merkezlerinin çevresinde radar kontrollerini artırıyor. Yetkililer aşırı hızın ağır kazaların başlıca nedenlerinden biri olduğunu belirtiyor. Tatil dönemine denk gelen denetimlerin çok sayıda sürücüyü etkilemesi bekleniyor. Berlin Adalet Senatörü Badenberg, 18'de 20 yaş arasındaki sanıklara gençlik ceza hukukunun yalnızca istisnai durumlarda uygulanmasını istedi. Felor Badenberg, özellikle ağır suçlarda reşit kişilerin yetişkin ceza hukukuna göre yargılanması gerektiğini savundu. Tartışma Berlin'deki Christopher Street'te saldırısının ardından tekrar gündeme geldi. Mevcut yasaya göre mahkemeler sanığın gelişim düzeyine bakarak iki sistem arasında karar verebiliyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da 63 yaşında emeklilik tartışması devam ediyor. Federal Çalışma Bakanı Bärbel Bas, 45 yıl prim ödeyenlerin kesintisiz emeklilik hakkının devam edebileceğini söyledi. Doğu Almanya'daki bazı CDU'lu başbakanlar da uygulamanın korunmasını istiyor. CSU lideri Söder ve ekonomist Marcel Fletcher ise reform paketinin yeniden değiştirilmesine karşı çıkıyor. Almanya'da gizlice çekim yapılabilen akıllı gözlüklerin yasaklanması tartışılıyor. Uzmanlara göre dışarıdan normal gözlük gibi görünen modeller insanların haberi olmadan görüntü ve ses kaydedebiliyor. Çekim sırasında yanan küçük ışığın yeterince fark edilmediği belirtiliyor. Federal Ağ Ajansı olası bir yasağı incelerken izinsiz görüntülenen kişilere delilleri saklamaları ve başvuru yapmasını öneriyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler tekrar başlıyor. Amerikan Başkanı Trump, Körfez ülkeleriyle yaptığı görüşmelerin ardından İran'a yönelik planlanan geniş çaplı saldırıyı durdurduğunu açıkladı. Görüşmelerde Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması ve İran'ın nükleer programı ele alınacak. Trump, anlaşma sağlanması konusunda iyimser olduğunu belirtti. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Kavanoz Düpli Dünya Yeşim Salkım'ın zamanında sürekli arkadaşlar bu şarkı Kral TV'de Hogan Hunta. Yani günde abartmıyorsam, bakın günde abartmıyorsam her saat

Böyle olunca tabii ki saat başı Yeşim Salkım'ın bu şarkısını ezberledik artık. Ezberledik, remixlerine başladık derken gına gelmişti ama şimdi dinleyince yine o günler aklıma geldi ama parça gerçekten çok kaliteli, çok iyi olmuş. Yeşim Salkım'ın Kavanoz Dipli Dünyası'ndan sonra şimdi Metin Arolat'la devam edeceğim. Bir konserini yapmıştım onun da. Bana bir şey demişti. Hakan, bana rahmetli, yani ben çok para istemeyeceğim ama ne olur beni business uçur demişti. Yani orada ödün vermek istemem. Sadece business uçur beni ama diğer fiyatlarda ben bir indirim yaparım sana. Hay hay dedim. Çok mütevazi, 10 numara bir adam. Yani richtig böyle nasıl desem, temiz kalpli, güzel bir insandı. Yeryüzünde kanatsız bir melek daha dedi kendisi. Şimdi Metin Arolat'ın o güzel parçalarından bir tanesini dinliyoruz. Metin Arolat'ı Metin Arolat yapan şarkılardan bir tanesi. Elveda.

0: 15 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen, Jubilee Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.
1: Frege gradınız var mı? O zaman aylık bakım yardımcı ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Eldiven, dezenfektan, maskeler. Hepsi Ailem Frege metille ücretsiz kapınıza kadar geliyor. Başvuru kolay, teslimat hızlı. Ailem Frege metil. Bakım ihtiyaçlarınız için güvenilir adres. Ailem Bel.

0: güzel.
1: Ersin Möbel.
2: Temizlik mi? Sibel Cleaning hizmetinizde. Ofis, klinik, yuva, şantiye veya otel. Berlin ve Brandenburg'da köşe bucak temizliğin adresi. Sibel Cleaning. Hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Teklif almak için 0176 240 55 538 veya sibel-cleaning.de adresinden bize ulaşın. Sibel Cleaning.
3: Du willst Erzieher, Helfer, Pflegeassistent oder Sozialassistent werden? Bei uns kannst du nach 3 bis 7 Monaten deine Weiterbildung abschließen und direkt anfangen zu arbeiten. Mit dem Bildungsgutschein vom Jobcenter ist die Weiterbildung für dich komplett kostenlos. Cottbusser Straße 3, Telefon 6107 4044.
4: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
5: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
6: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
7: Bald 20 Mal in Deutschland.

Evet, şimdi pop dünyasında, Türk pop dünyasında bir erkekten bahsediyorum. Diva mı desem artık? Yani böyle çok... Şimdi telaffuz etmiş edeceğim kelimelere dikkat etmem gerekiyor ki sanatçıyı da rencide etmek istemiyorum. Yani Hakan Peker'den bahsediyorum. Hakan Peker. Nasıl desem, bir saniye. Çok prensipli. Aşırı derecede prensipli birisi. Ona halk dilimizde kıl derler. Yani çok kıl adam derler ama ben onu görüyorum. Aşırı derecede prensipli. İki konserini yapmıştım. Ve bir keresinde ise onun çıkmış olduğu sahnede ben DJ olarak çıkmıştım arkadaşlar. Ama o benim DJ olarak çıkacağımı bilmiyor. Hakan'la, yani adaşımla bir tanışmışız. Hoş bir sohbetimiz var, bir dostluğumuz var. O gün şimdi CD'den onun parçalarını çalıyorum. Ya daha doğrusu menajeri yanımda. Şimdi Hakan bir numaralı parçaya girdi de. Hakan Peker sahneye çıktı ama benim orada DJ olarak o görev aldığımı bilmiyor. Bir numaralı şarkıya girdi de. Sonra bir numaralı şarkıya girdim. Hakan şimdi göremiyor beni. DJ yanlış şarkı dedi. Ondan sonra şey baktı bana. Kendi asistanın yanına. Aa pardon Hakan, 3 numaraya gireceksin dedi. Tekrar başa sardık her şeyi. 3 numaraya girdik. DJ dedi, bu da yanlış parça dedi. Tamam mı? Şimdi ben asistanına bakıyorum. Asistan bana bakıyor. Ya dedi sonra Hakan Peker, sen nasıl bir DJ'sin? Seni oraya kim koydu DJ diye dedi. Sahneden indi, yürüdü. DJ kabinine merdivenler çıktı. Beni gördü. Aa Hakan hoş geldin, nasılsın? 4 numaralı parçayı çalar mısın dedi. Yani orada onun asistanın bilgisizliği yüzünden neredeyse bu adamda, yani belki de dayak yiyecektim. Konser sonrası ben bilmiyordum. Ya dedim kusura bakmayın dedim. Ama yani daha doğrusu asistanın ne dediyse ben de onu yaptım dedim. Tamam falan, ama lütfen ona yüklenme dedim. Olabilir dedim, heyecana gelmiştir dedim. Yok ama olmaması gerekiyor Hakan. Yaptığı iş ne ki dedi. Bir iki sıralamayla bilmiyorsa bıraksın o işi falan dedi. Böyle bir hikayemiz olmuştu. Anlatayım dedim. Şimdi madem Hakan Peker'den bahsediyoruz. Onun ben en sevdiğim, yani Hakan Peker'in hangi şarkısını en çok seviyorsun diye soracak olursanız şu parçasını belki de unutmuşsunuzdur arkadaşlar. O parçayı çalıyorum ben şimdi. Hakan Peker seslendiriyor. Uçuk kaçık.

0: Bize Greta Kestan'la görüşmem lazım.
1: Melih neredesin?
0: Çünkü ondan sonra bir Flanger gelecekti burada. El alem neden? El alem neden? Hop, el alem neden? Ben tam böyle bitmesini beklerken böyle elektrikler kesilir gibi. Şimdi arkadaşlar, radyomuzun en rütbeli, en değerli arkadaşlarımızdan birisi Serdar arkadaşım. Diyor ki, bakın Serdar sabah akşam sadece radyo için çalışıyor. Onunla yatıyor, onunla kalkıyor. Ve hatta şu anda eve giderken bile bana mesaj atıyor. Mesajında da diyor ki,
2: Torpam, Blitzer, Altınay Straße, Ziegis Söyle'den muhabite doğru giderken.
1: Yes, duydunuz arkadaşlar değil mi? O Torpam diyor bana bir de, yok mu öyle? Bir daha söyle bakayım.
2: Torpam, Blitzer, Altınay Straße, Ziegis Söyle'den muhabite doğru giderken.
1: Koçum benim be, teşekkür ederim. Mutlaka ben orada çekilirim şimdi senden. Şimdi gelen sanatçı Hadise. Hadise'de şöyle bir hikayem olmuştu. Neyse, onun konserini de yaparken bir gün böyle bütün dans grubuyla falan oturuyoruz, yemek yiyoruz. Bir de ablası var, Derya diye, yanımda oturuyor. Ondan sonra Hadise şimdi bana baktı, konuşuyoruz. Hakan sen niye, sen çok renkli bir adamsın diye. Kıyafetlerin olsun falan filan. Ben de dedim ki eşcinsel olduğumdan dolayı belki olabilir dedim. Şimdi hepsi gülmeye başladı masada, tamam mı? Ondan sonra bir dakika niye gülüyorsunuz dedi Derya. Ablası dedi ki ya eşcinsel olabilir dedi. Ben dedim ki değilim dedim. Ben ama bir espri niyetini yaptım. Yani bunun esprisi de belki olmaz dedim ama değilim dedi. Derya da yo olabilirsin falan filan. Derya değilim dedim. Tamam ya, çekin mi oğlan? Yani zorla beni eşcinsel yapacaktın. Derya kızım değilim dedim. Anlamıyor musun dedim. Ondan sonra bir laf ürettim orada, onu burada tabii ki söyleyemiyorum. Ama Hadise'nin şarkısını çalıyorum sizlere şimdi. Deli olan diyorum.

Abisi deli olan dedi Metropol FM'de arkadaşlar ve şimdi sizlere şimdiye kadar çalmış olduğum şarkılar, daha doğrusu sanatçılarla aramda geçen hikayeleri teker teker anlata anlata gidiyoruz. Şimdi Demet Akalın'da sıra. Var mı Demet Akalın'la bir vukuatımız? Var. Berlin'de bir gün bunun konserini yapıyorum. Goya diye bir yerde. Tıka basılı her şey çok güzel. Demet genelde böyle yani 40 dakika falan 35-40 dakika böyle zorla konser yapar. Ama ortam o kadar güzeldi ki 1,5 saat yani yaptı. Şey, dediğim gibi ortamda çok hoşuna gitti. Neyse program bitti falan, ondan sonra otele bıraktık. Hakan beni diskoya götürür müsün dedi. Ben de tamam götürürüm dedim. Bekle dedim. Otelde bıraktım. Geri geldik. İkide bir daha arıyor. Hakan ne zaman geleceğim diyorum çünkü. Benim orada bir partim var. Bir eğlencem var. Eğlencenin başında durmam gerekir. Şimdi yanımda bir arkadaş, ya hadi gidelim, hadi gidelim, hadi götürelim onu diskoteye falan. Sen bilmiyorsun olayı dedim. Şimdi onu diskoteye götüreceğiz. Aynı zamanda şimdi yabancı kulüplere gidecek. Yok şampanyaymış, yok o suymuş, yok bu suymuş. 3000, 4000 euro bize hesap bırakacak. Biz de tabii ki ev sahibi olarak ne yapacağız? Bu parayı ödemek mecburiyetindeyiz. Anladın mı? Çaktın mı köfteyi dedim. Yok ya öyle mi dedi? Çünkü benim ortağım da bunu söyleyen. Evet böyle dedim, gitmiyoruz dedim. Kendisi eğer eğlenmek istiyorsa gidebilir dedim. Şoförü de var, her şeyimiz de var. Hepsini tavsiye etmiş zaten. Sonra Demet Akalın ertesi sabahleyin gittim. Odadan çıktım. Kara gözlüklerini takmış. Ellerini de böyle bağdaştırmış. Diyor ki seni kara listeye yazdım Hakan diyor. Neyse sonra havalimanına bıraktık falan gittik. Ondan sonra arkadaşlar şimdi hikaye burada başlıyor. 1,5 hafta sonra bana otelden bir fatura geldi. 4700 euro. 4700 euroluk fatura. Ne yapmış bu hanımefendi? Aşağıya inmiş, bara inmiş, herkese şampanya ısmarlamış. Sen de iç, sen de iç, sen de iç. Hepsini de tabii ki bana kilitledi. Odaya yaz, odaya yaz deyince benim ortak dedi keşke öbür yere gitseydik Hakan. Bu da güzel anılarımdan bir tanesi. Dayanamıyorum ama kendisini de çok seviyorum. Çok konuştuk değil mi Demet'ten? Madem konuşuyoruz, o da buna karşılık o güzel şarkısını o güzel sesiyle bizlere aktarsın. Nerede? Rengarenkler. Her şeyiniz rengarenk olsun. Gününüz, dertleriniz, sevginiz, aşkınız. Mikrofona ben DJ Hakan. Alkış yok muydu? Burada alkış olmasıydı. Yes! Nasıl gidiyoruz ama bomba gibi değil mi? Tabii ki. Metropol FM'desiniz. Başka? Nerede? Nerede?

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Lea Matschuller. Nach dem krachend gescheiterten Investorendeal droht die Europäische Fußballunion, FIFA-Boss Infantino, mit rechtlichen Schritten. Wie der Telegraph und die Financial Times berichten, hat die UEFA den Weltverbandspräsidenten aufgefordert, sämtliches Material im Zusammenhang mit dem Vorhaben nicht zu vernichten. Eine offizielle Bestätigung liegt noch nicht vor. Immer leistungsfähigere KI-Modelle machen den deutschen Sicherheitsbehörden Sorgen. Der Verfassungsschutz warnt im Handelsblatt, dass dadurch deutlich mehr Cyberangriffe im großen Stil möglich werden. Auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sieht dadurch eine wachsende Bedrohung im Cyberraum.
2: Die KI-Modelle führender Entwickler hätten im vergangenen Jahr schon gezeigt, dass sie großes Potenzial darin haben, Schwachstellen zu finden und dass sie diese Lücken dann auch selbst ausnutzen können, so ein Sprecher des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. Bisher würden Kriminelle nur davon abgehalten, diese Technik zu nutzen, weil der Rechenaufwand und die Kosten so hoch sind. Mit günstigerer Hardware dürfte diese Hürde aber sinken. Gleichzeitig betonen das Bundesamt und der Verfassungsschutz aber auch, dass künstliche Intelligenz unverzichtbar ist, zum Beispiel auch für moderne Verteidigung. Strategien. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
1: Im Konflikt zwischen den USA und dem Iran gibt es vorsichtige Hoffnung auf Entspannung. US-Präsident Trump hat einen groß angelegten Militärschlag gestoppt, um neuen Verhandlungen eine Chance zu geben. Die Gespräche sollen heute Nachmittag stattfinden.
3: An den Ölmärkten sorgt Trumps Entscheidung direkt für Erleichterung. Der Ölpreis ist um mehr als $4 pro Barrel gefallen. Gleichzeitig macht der US-Präsident klar, die Angriffspläne liegen weiter bereit und könnten jederzeit umgesetzt werden. Ob es wirklich zu einer Einigung kommt, ist völlig offen. Der Iran hat die angekündigten Gespräche bisher nicht bestätigt. Im Kern geht es weiter um zwei große Streitpunkte: das iranische Atomprogramm und die wichtige Schifffahrtsroute durch die Straße von Hormuz. Zoe Tassovali, Nachrichtenredaktion.
1: Die Wald- und Buschbrände westlich der griechischen Hauptstadt Athen sind noch nicht unter Kontrolle. Die Feuerwehren konzentrieren sich auf zwei Gebiete, berichten griechische Medien. Unter anderem geht es um Feuer nahe der Stadt Megara mit gut 36.000 Einwohnern.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye'de Temmuz ayı enflasyonu açıklandı. Tüketici fiyatları bir önceki aya göre yaklaşık 1.78, geçen yılın aynı ayına göre ise %31'den fazla arttı. Yıllık fiyat artışı gıdada %37 civarında oldu, ulaştırmada %30, konut ve enerji harcamalarında ise %40'ı aştı. TÜİK'in takip ettiği 174 ürün grubundan 117'sinde fiyatların arttığı bildirildi. Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın fesih sürecine ilişkin yasal düzenlemenin bu hafta meclise sunulması bekleniyor. Teklifte silah bırakan örgüt üyelerine 6 aylık başvuru süresi ve ağır suçlara karışmayanlar için 3 yıllık denetimli serbestlik öngörülüyor. Ayrıca şehit yakınlarıyla gazilere verilen sosyal ve kamusal hakların genişletilmesi planlanıyor. Değerli dinleyenler, Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklandı. Savcılık, belediye ihlalleri ve bazı mali işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırıyor. 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, bazı şüpheliler hakkında işlemler sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlattı. Başsavcılık soruşturmanın Özkök'ün katıldığı bir programdaki sözleri nedeniyle resmen açıldığını duyurdu. Soruşturma ayrıntıları üzerine henüz başka bilgi paylaşılmadı. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Hacı Bekirler Köyü yakında başlayan yangına havadan 9 uçak ve 8 helikopterle müdahale edildi. Karadan ise toplam 111 araç ve 488 personel görev yaptı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Trabzonspor, Avusturya kampındaki son maçında İtalya temsilcisi Udinese'yi 1-0 yendi. Bordo Mavili takımın tek golünü 4. dakikada Ernest Muçi attı. Trabzonspor böylece 3. hazırlık maçında ilk galibiyetini aldı. Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı özel maçta Fransa temsilcisi Rennes ile 3-3 berabere kaldı. Sarı kırmızılıların gollerini Osimhen, Gabriel Sara ve penaltı atışından Barış Alper Yılmaz attı. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
5: Ve bugünkü programında arkadaşlar, şimdiye kadar bütün sanatçılarımla, çalmış olduğum sanatçılarla aramızda geçen veya da şahit olduğum ilginç olayları size aktarıyorum. Şimdi bakayım, Kenan Doğulu. Şimdi Kenan Doğulu'yla yani birçok kez yaşanmış güzel hatıralarımız oldu. Ama ben radyodan, bizim radyomuzdan bahsetmek istiyorum. Eser'de bir arkadaşımız vardı. O da moderatördü kendisi burada seneler önce. Ve onun programında Kenan Doğulu'yu stüdyo konuğu olarak aldık. O güzel eserimiz konuştu falan, her şey süperdi. Kenan Doğulu'ya son bir soru soracağım size dedi. Buyurun dedi, sorun dedi. Sizce dedi, gerçekten sizin dediğiniz gibi bütün kızlar güzel mi dedi?
6: Bütün kızlar güzel.
5: Bunun üzerine Kenan Doğulu dedi ki, vallahi dedi Eser'cim, onu sen dedi Ali Güven'e soracaksın. Ben sadece güzelden anlarım.
7: Ben güzelden anlarım.
5: Eser cazımızda. Ay ben karıştırdım şarkıları sizle. Ay bunu dedir. Sakin ol, sakin ol dedi Kenan. O da bizim güzel arkadaşımız dedi. Ama dediğim gibi ben sadece güzelden anlarım.
7: Gözlerim menekşe bahçesi. Kadarı fazla gerek.

Sezen Aksu'muza geliyoruz. Ben küçükken yürüyen bir dudakmışım diyor. Hala öyle. Boyun hala küçük ya. Dudak da yerinde duruyor. Onun için bir şey değişmedi Sezen ablacığımız. Sezen'le bir hikayen var mı Hakan? Çok eskilerden. Sertab Erener'in doğum gününe davetliydim. Sene herhalde 2001-2002 olması gerekiyordu. İskender Paylaş'la oraya gittik. Baktım küçük bir meyhane diye böyle ahşap bir yer Arnavutköy'de. Ahşap dedim ya, salaş bir yerde, çok özür dilerim, salaş bir yerde. Ondan sonra girdik orada, baktık 5 kişi oturuyordu. Emre Altı vardı. Sertab Erener vardı. Cem Yılmaz vardı. Sezen Aksu vardı. Bir de Yaprak Özdemiroğlu vardı. O da İskender Paydaş'ın eşiydi o zamanlar. Şimdi burada Cem Yılmaz o zamanlar daha İstanbul'da, Türkiye genelinde daha yavaş, böyle yavaş yavaş isim yapmak üzereydi. Orada Sezen Aksu beni gördü. Benim çenemle dudağım arasında bir piercingim vardı arkadaşlar. O piercingi gördük. Dedi ilk defa dedi çenesinin altında ben canlı piercing olan birisini gördüm dedi. Tuttu piercingimi, çekti, çekti, çekti, böyle kendine doğru çekti. Böyle yüz yüze geldik. Ben böyle ne yapmaya çalışıyorsun Sezen dedi. Acıyor mu Hakan dedi. Çekersen acı, bırakırsan herhalde acımayacak dedim. Nasıl güldük orada. Bilmiyorum nasıl başlıyor haykırını. Neyse. Ama Sezen ablamız tabii ki, her zamanki Sezen ablamız, çok güzel bir gün, bir gece geçirdik orada. Güldük, eğlendik. Madem şimdi Sezen Aksu'nu açtık, o zaman onun eskilere de güzel bir şarkısıyla ilerleyelim. Hangi şarkıymış o?

0: Yuveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay.de.
1: Einbürgerungstest için hazır mısın? Leben in Deutschland sınavını mı yapmak istiyorsun? Bize pazartesiden cumaya kadar randevusuz gelip kaydını yaptırabilirsin. Ayrıca B1 sınavına girip sertifikanı alabilirsin. Cottbusser Straße 3, telefon 6107 4044.
2: Gastroprofis aufgepasst! Megamart Abholmarkt ist jetzt für euch da. Einfach

0: 43.
1: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaze.de.
2: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
3: Altın al evladım.
2: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
3: Bak beni dinle, altın al.

0: misin Möbe?
1: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
2: Ivan Flegi Service sizi profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
1: Flegi Gaat başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
2: Ivan Flegi Service. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
3: Devam ediyoruz DJ Akın'ın şimdiye kadar çalmış olduğu parçaların, daha doğrusu sanatçılarla olan aralarındaki diyaloglar, yaşanmışlıklar ve hoş sohbetler. Emir. Emir'i tanır mısınız? Şimdi ben onun parçasını çalacağım. Onun parçasını çalarken diyeceksiniz ya, Ding Gaps ya oh my diyeceksiniz. Bu şarkıyı ben ilk dinlediğimde dedim bassesini das dedi. Muazzam. Video seyrediyorum. Dünya yakışıklısı bir çocuk. Yani gerçekten çok yakışıklı bir çocuk. Video izlerken bir baktım arkada böyle perde de, yani filmin içerisinde bir perde var böyle. Puslu bir perde. Ondan sonra Tarkan'ın resmini gördüm. Tarkan'ın da arkada fonda böyle bir names böyle falan bir şeyler diyor böyle. Oo, Tarkan da iştirak etmiş buraya dedim. Wow. Neyse ondan sonra video seyrettim falan. Bayağı bir tuttu. Ben dedim Emir'i getireyim dedim. Emir'in de konserini yapayım burada dedim. Sonra anlaştık, geldik. Emir uçaktan indi. Şeyden yani indi pasaporttan. Karşıma bir çıktı Emir. Ben o zamana kadar, yani Berlin'in en küçük adamı kendim zannediyordum. Emir benden de küçük çıktı arkadaşlar. Böyle evlatlık gibi geldi yanıma. Hakan merhaba dedi. Oğlum dedim içimden. Şu o yakışıklılık bunda ama belki ileride büyür falan dedim. Sen daha büyüyecekmişsin dedim öyle. Çok güzel bir sohbet olmuştu. 10 numara adam. Super. Der sieht aber verdammt gut aus, aber böyle yani die Größe war schon interessant, ne? Şimdi Hakan çaldı bir şarkıyı, dinleyelim kimmiş bu Emir diyeceksiniz. Buyurun.

güzel şarkılarından bir tanesini rengarenkte çaldım sizlere. Ve dediğim gibi bunun videosunu mutlaka izleyin. Emir, şarkısının ismi ise Ben Sen Olamam. Ne kadar yakışıklı olduğunu orada göreceksiniz. 1,5 metre boyuyla, yani benim gibi. Ben hatta 1,37 falanım yani, daha fazla değil. Evet ve Çimen yazı, seni kırmadan boyunu öğrenebilir miyim? Ne yapacağım, bana mı varacağım? Benim boyum arkadaşlar. Instagram'da yazıyor. DJ Hakan Berlin'e girerseniz boyumun ölçüsünü oradan alabilirsiniz. Şöyle girin. Normal insanların yanında da duruyorum. Orada bir mukayese edin bakalım. Ha, Hakan şudur. Bakalım tahmininiz doğru çıkacak mı? DJ Hakan Berlin. Girin. Orada boyumu görebilirsiniz. Şimdiki sanatçımız Hande Yener arkadaşlar. Hande ile nasıl bir hikayen oldu? Hande ile çok uçuk kaçık hikayelerimiz oldu ama Hande'nin bir hikayesi vardı. Ich weiß nicht, ob ich das hier erzählen kann, aber ich erzähle es einfach. Annem izine geldi. Daha doğrusu bir tatile gelmişti buraya. 3 gün Berlin'e geldi. Hakan dedi 3 gün buradayız falan. Tamam gezelim. Orayı gezdik, burayı gezdik. Tabii ki anne daha çok böyle klaplara gitmeyi sever falan. Berlin'de kocaman, çok eski tarihi bir Stadtbad var arkadaşlar. Orası kullanılmıyor ama. Ama bu Stadtbad'ın yani 10-15 metre yükseklikte tavanları var. Bu Stadtbad'ın altında, yani kelasında kocaman bir kazan dairesi var. Her yerde makineler, gitaboxlar, aklınıza ne geliyorsa dolu, toz toprak içerisinde böyle. Orada bir tekno parti vardı. Orada muazzam bir eğlenceydi. Neyse orada eğlendik falan filan. Sonra ertesi günü başka yere gittik. Ertesi günü sonra başka yere gittik. Şimdi son günü Hande ile... Anne bir yer var ama oraya da gitsek mi gitmesek mi bilmiyorum. Gidelim Hakan. Gidelim dedi. Daha neresi olduğunu söylemedim. Tamam. Hande'yi KitKat'e götürdüm. Şimdi KitKat'i bilmeyenler vardır ama bilenler de vardır. Bilmeyenler bilenlere sorsun arkadaşlar. KitKat'e içeri bir girdik. Girer girmez Hande böyle. Oo Hakan, bizi daha önce niye buraya getirmedin?

Şeffafı açıkta. Bu olaya da annenin kızmayacağını bildiğimden dolayı söylüyorum. Canımdır, bir tanemdir o benim. Ve sizlerle yolumuza devam ediyoruz. Mikrofonu ben Nijakan. Rengarenk'te hikayelerim devam.

diyor ki ne diyor? Hande Yener hikayeni kaçırdım. Hande Yener'le KitKat'e gitmiştim. Bunu burada artık başkasını söylemeyeceğim. Bu kadar. Fazlası yok. Artı 18 oluyor. Şimdiki sanatçımız Berkay. Şimdi Berkay şu anda aşırı derecede başarılı Türkiye'de. Yapmış olduğu bütün parçalar mutlaka tutuyor. Ve her yerde de her kesime hitap eden bir tarzı var. Bu arkadaşımızın kullanmış olduğu soundlar olsun, seçmiş olduğu kelimeler olsun, daha doğrusu tekst dediğimiz o şarkı sözleri olsun falan, hepsi böyle birçok kişiye hitap ediyor. Başlarda zorlanmıştı ama. Başlarda kendisini kabul ettirebilmek için zorlanmıştı. Bir konser olmuştu ve o konsere ben şahit olmuştum. Sonra Türkiye'ye gittim. Bunun menajeriyle tesadüf oldu. Berkay falan, hepimiz bir masada oturuyoruz, yemek yiyoruz. Oradan buradan falan böyle derken menajeri dedi ki Hakan, Berkay'ı yapsana dedi. Acayip tutuyor dedi. Ben de dedim. Nasıl? Dedi. Tutmuyor dedim. Olur mu ya dedi. Şimdi şehri söylemek istemiyorum. İşte daha geçenlerde dedi. Şurada Almanya'da şurada bir konser verdi dedi. Ben de evet. Kabasa doluydu dedi. Yok dedim. Dolu değildi dedim. Nasıl değildi? Kaç kişi vardı dedi. Yalan değil. Kesilen bilet sayısını söyleyeyim mi sana dedim. Söyle dedi. 2. Evet. Bildiğiniz 2. 2 ticket. Ondan sonra nasıl yani 2? Tamam, davetler mavetler de vardı. Böyle yani yaklaşık böyle bir 20 kişi falan vardı kocası şeyde dedim. Salonda dedim. Olmaz. Olur dedi. Berkay'a döndüm. Berkay, şuradaki konserimiz nasıl geçti? Zayıf geçti abi falan dedi. Ha tamam dedi. Yani kendi menajerinin haberi yoktu. Das fand ich ein bisschen lustig. Eigenartig. Bana satmaya çalışıyordu Berkay. Tamam desek, ben de alsam, hadi ben de aldım, benim de ismim cismim var dedim. 2 ise 12 olabilir en fazla. Ama bu menajeri Berkay'a inandı ve arkasında durdu ve sonuç... Görüyorsunuz değil mi? Sabır gerekiyor arkadaşlar ve inanç gerekiyor. Bu menajer de dediğim gibi Berkay'ın arkasında senaryo durdu ve şimdi Türkiye'de en zirve yapan sanatçılarımızdan bir tanesi. Şimdi Berkay'ın en sevdiğim şarkılardan bir tanesini sizin radyonuza başmadan bakıyorum. Hangi şarkıymış o? Taburcu. Banzı. Çok güzel şarkı. Hep beraber dinliyoruz. Keyfiniz bozuldu, mikrofona ben DJ Hakan.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Stuttgart'tan Halit arkadaşımız yazmış. Şu an tatilde olanların hepsine gıcık oluyorum diyor. Nasıl tatilde olurlar ben çalışırken diyor. Gerçekten çok çok ayıp. Tatilde olanlar da böyle bir video vardı, hatırlıyor musun? Yarın iş mi var, çalışıyor musun? Bana ne?
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

beni takip etmeye başlayan dinleyicim. Abi birçok var ama bunlardan sırma saçlı var. Bekir Özdemir. Niye yürüyorsunuz? Şimdi Bekir Özdemir benim gibi Allah'ın keli olduğu için tamam mı? İsmini de sırma saçlı koymuş. Ne kadar güzel. Sırma saçlı 35. Bir de İzmirli yani kendisi. Aynı benim. Senle beni karıştırmasınlar. Biz de böyle hafiften İzmirliyiz. Gülay Hanım sizler de hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Bir de Nihal Doğan Hanım efendi var. Sizler de hoş geldiniz. Şeye benzedim ben burada. Piyanist şantör vardır. Sonra bir müşteri gelir. Oo Ahmet Bey hoş geldiniz. Sabah var. Aa kimleri görüyorum falan. Zo. Şimdiki sanatçım ise arkadaşlar. Yani dünyanın yani diyebilirim ben. Bu kadar bir insan yakışıklı olup da bu kadar çekingen olabilir mi? O zamanlardan bahsediyorum. Ben yani böyle 15-20 senelik bir olaydan bahsediyorum. Yani 20 sene var. Yani kendisi muazzam. Fıkra anlatır. Fıkrayı herkes anlatamaz. Ama o muazzam fıkra anlatır. Onun yanı sıra dediğim gibi çok yakışıklı. Şarkıları da aşırı... Yani muazzam şarkılar vardı. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar Yolcu'ydu. Ardına bakma yolcu biliyorsunuz. Ondan sonra bir de Bütün Kızlar Güzel adlı şarkısıyla Ali Güven'den bahsediyorum. Şimdi Ali Güven'le yine geziyoruz, tozuyoruz falan. O zamanki benim nişanlımla da gelmiştik. Yani 2-3 kişi geldik. Ondan sonra Ali Güven'den çok hoşlanan bir kız vardı. Hakan beni tanıştırır mısın ona böyle çok sevdiğimiz ben seviyorum Ali'yi çok seviyorum falan filan tanıştırır mısınız falan. Bu kızımız da güzellikte bir ödül almış. Şimdi kim olduğunu söylemek istemiyorum. Güzellikte bir ödül var yani legal bir ödül. Herhangi bir kıytırıktan böyle bir yarışma değil. Resmen böyle resmi bir yarışmada birincilik almıştı. Neyse ondan sonra baktık falan filan böyle ondan sonra tamam çıktık eğlendik ondan sonra gidiyoruz. Giderken Ali Güven diğer bir ya benim yanımda bulunan kızın arabasıyla gidiyor. Ben de onun menajeriyle. İkimiz de Twizet olduğumuz için yani spor arabamız olduğu için iki çift arabayla gidiyoruz. Bu arada menajer dedi ki abi dedi Ali dedi şey dedi falan dedim dedi ya her şeyi geçeyim dedi. Yani şu anda arabadaki olan kıza aşık olmuş ya dedi. Ondan sonra ne olur ona şey aşık ol. Anlatıyor aşık Ali Güven yemeğe gidiyoruz falan filan aşık olmuş. Abi ne olacak böyle? Yani Ali'yi de ben hiç böyle görmedim aşık olduğunu. Sonra aradan böyle yarım saat yani ne yarım saat canım böyle bir iki saat falan geçti. Sonra aklına geldi. Ya abi bir şey soracağım dedi. Evet dedi. Bu kızın hiç arkadaşı falan yok mu dedi. Bir şey yok mu dedi. Var dedim. Kim dedi? Benim dedim. Nasıl abi? Sensin. Niye söylemiyorsun? Sormadın ki diye. Ya o arada gitti Ali Güven'e söyledi. Ali Güven bir utandı. Bir utandı. Ve Hakan iyi geceler dedi. Ve odasına çıktı gitti yattı. Ya ben orada bir kahroldum. Yani o kız arkadaşım benim sonradan eşim olmuştu. İlk eşim olmuştu. Yani böyle şeyleri yani bende de bir şeyi var ya bir pislik var yani. Eğleniyorum böyle şeylerle. Ali Güven 10 numara adam. Hala arkadaşımız devam ediyor. Seviyorum seni Ali. Bütün kızlar güzel diyor. Metropol FM'de rengarenk güzelsiniz arkadaşlar. Ne oldu demin? Böyle sakin sakin anlatıyordum. Şimdi çırtkanlar gibi gel.

0: kızlar güzel, bütün kızlar güzel.
1: Şimdi ben burada şimdiye kadar sanatçılarla aramıza gelen bu dostluk, diyalog, ondan sonra yaşanmışlıkları anlatırken Hakan, nicht das ist orda gegensin. Bunların hepsi dostum arkadaşlar. Hala onlarla irtibattayım ve anlattığım şeyler de kötü şeyler değil yani, daha doğrusu. Şimdi anlatılmayacak o kadar çok şey de yaşadım ki ya be diye kalırsın böyle işte. Onları anlatmıyorum. Şimdi onları anlatsam var ya. Oho, aber das geht natürlich leider nicht. So. Son sanatçımıza geleceğiz. Tarkan'la. Tarkan'la neler yaşadık diye düşünüyorsunuz. Şimdi Tarkan'la şöyle... Yani Tarkan arkadaşlar, dünya derler ya, bir sanatçı ne kadar büyürse o kadar küçülür. Bu Tarkan'dır. Yani bana büyümüş ama o kadar mütevazı, kibar, kimseyi kırmayan bir sanatçı göster deseler, benim yani tanıdıklarıma Tarkan'ı direkt bir numaraya koyarım arkadaşlar. Böyle. Aşırı mütevazı. Ondan sonra mesela şöyle bir şey oldu. Biz Tarkan'ın konserini yaparken otelde check-in falan yapıyoruz. Menajeri, bakın bunu ben şimdiye kadar hiçbir sanatçıda görmedim. Menajeri Tarkan'ın, tamam mı, kredi kartını çıkardı, bütün ekstraları buradan alıyorsunuz dedi. Düşünebiliyor musunuz? Yani aslında o bizim görevimiz. Hayır dediler. Biz ödeyeceğiz Hakan. Yediğimiz, içtiğimiz, sizi şey yapmak istemiyoruz dedi. Bu bizim özelimiz dedi. Ne yiyorsak, içiyorsak onları biz ödeyeceğiz dediler. Yani demek ki bana 4700 lira, 4700 euro kitlemediler. Hoppa hoppa, o ne? O nereden çıktı şimdi? Tamam, bütün kızlar güzel, anladık. Şimdi Tarkan'la şöyle bir olay oldu. Bu 2011 senesinde oldu. Konserini falan yaptık. İki konserini, Stuttgart ve Berlin konserini yapmıştım. Sonra Berlin'deki konserinde bana dedik ki Hakan, gezelim mi, böyle şey yapalım, bowling oynamaya gidelim. Okey, bowling'e gittik. Türklerin olmadığı yer olursa çok iyi olur dedi. Biz de tamam dedik, Türklerin olmadığı yerde böyle özel bir bowling ban buldum. Oraya gittik. Eğleniyoruz falan, öğlenirken orada şimdi Tarkan kepi takmıştı. Orada ayakkabılarımızı alacağız. Ayakkabılarımızı almak isterken oradaki çocuk, orada da bir yabancıydı. Şimdi hem çalışıyor ama arada bir Tarkan'a bakıyor. Çalışıyor, bakıyor. Ayakkabıları düzüyor, bakıyor. Dedik ki ben sizi birisine benzetiyorum dedi. Böyle baktı ama Türk değildi. Tarkan dedi ki haklısınız, beni hep Tarkan'a benzetiyorlar dedi. En az fazla geliyor. Yani çok iyiydi, çok iyi bir cevaptı ama bitmedi tabii ki. Şimdi bir şey daha var burada arkadaşlar. Ondan sonra biz bowling oynuyoruz falan, iki tane Türk geldi. Uzaktan bakıyorlar bize. Yaklaştılar. Yavaş yavaş yaklaştılar. Tarkan'la dedi ki eyvah Hakan, duydular herhalde. Şimdi bize geliyorlar yavaş yavaş dedi. Geldiler, geldiler böyle iyice dibimize kadar girdiler. Yani dibimize kadar değil. Yani biz bowling oynarken böyle 3-4 metre yakınımıza geldiler. Ondan sonra Tarkan da ben de döndük, onlara baktık böyle. Çocuklardan biri geldi bana doğru. Sen DJ Hakan değil misin dedi. Yani bu çok trajikomik bir olaydı arkadaşlar. Ben dedim Tarkan, sana gelmemişler, bana gelmişler. Orada bir güldük, bir güldük. Ya siz Hakan, benim unutamayacağım anılardan bir tanesi bu dedi. Çok güzel ya dedi. Şimdi Tarkan derken hep o klasik şarkıları değil. Tarkan'ın seslendirmiş olduğu Hatasız Kul Olmaz adı şarkısıyla program burada noktalıyorum arkadaşlar. Daha doğrusu bir virgül veriyorum. Çünkü yarın yine aynı saatte, saat 11 ile 13 arasında sizlerle birlikte olacağım. Metropol FM'desiniz. Saat 15'ten itibaren ise Esra arkadaşım geldi izinden. Hoş gelmiş. Yanmış, kapkara olmuş. Güzelim benim. Anlatacak çok şeyleri vardır kendisinde. Böyle enerji dolu gelmiş. Çok seviyorum bu kızı ben ya. Tarkanımız. Hatasız kul olmaz diyor. Mikrofona ben Nici Akan. Keyfiniz bol olsun. Rengarenk'ten sakın ayrılmayın.

0: O ne ki?
1: Meral, çay yapmış. Paketi çok güzel değil mi?
0: Eminim çayı da çok güzeldir.
1: Nasıl?
0: Şahane.
2: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
3: Berlin'de, İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
4: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
5: Evet, hem de çok.
4: Wie sind dort die Bowls?
5: Onlar da çok lezzetli.
4: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
5: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
6: Sushiana, jetzt bestellen. sushi-yana.de. Sushiana.
7: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.
8: Temizlik mi? Sibel Cleaning hizmetinizde. Ofis, klinik, yuva, şantiye veya otel. Berlin ve Brandenburg'da köşe bucak temizliğin adresi. Sibel Cleaning. Hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Teklif almak için 0176 240 55 538 veya sibel-cleaning.de adresinden bize ulaşın. Sibel Cleaning.
9: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.

0: Sushiana.
1: Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
2: Evet, hem de çok.
1: Wie sind dort die Bowls?
2: Onlar da çok lezzetli.
1: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
2: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
3: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-Yana.de. Sushi.
4: Bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
3: Divan Pflege Service sizi profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
4: Pflegegrad başvurularında, engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
3: Divan Pflege Service. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
5: Kahvaltı hazır mı? O ne ki?
6: Meray, çay yapmış. Paketi çok güzel değil mi?
5: Eminim çayı da çok güzeldir. Şahane.
7: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
8: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
9: Altın al evladım.
8: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
9: Bak beni dinle, altın al.

0: güzel.
1: Ersin Möbel.
2: Temizlik mi? Sibel Cleaning hizmetinizde. Ofis, klinik, yuva, şantiye veya otel. Berlin ve Brandenburg'da köşe bucak temizliğin adresi. Sibel Cleaning. Hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Teklif almak için 0176 240 55 538 veya sibel-cleaning.de adresinden bize ulaşın. Sibel Cleaning.
3: Yuveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay.de.

0: Temple of Adam 176.
1: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.
2: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz, sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaz.de.
3: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
4: İş görüşmesinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? İş bulma kurumuna kayıtlı olanlar için Job Coaching hizmetimiz ile sizin için dikkat çeken bir özgeçmiş oluşturuyoruz. Özgüvenli olmanızda yardımcı oluyoruz. Kottbusser Straße 3, telefon 6107 4044.
5: Du willst dich auffrischen, brauchst ein Update. Verschöner dein Zuhause, schau mal was da abgeht. Zu Hause in Berlin seit 93, das Möbelhaus Ersin Möbel freut sich.
6: Ersin Möbel.

0: Hey, Mediamarkt und Saturn, liefert ihr wirklich in nur 90 Minuten?
1: Ja, mit unserer Sofortlieferung sind wir schneller als alle anderen. Und das ohne Abo. Jetzt bestellen, in 90 Minuten geliefert. Nur bei Mediamarkt und Saturn. Let's go!
2: Handfa Möbelland'da büyük fırsat başladı. Tüm alışverişlerinizde etiket fiyatına 60 aya varan 0 faiz imkanı. Handfa Möbelland'da ekstra ücret yok, sürpriz yok. Üstelik planlanmış mutfaklar dahil tam 60 ay vade ve 0 faiz. Fiyat aynı, avantaj çok büyük. Handfa Möbelland.
3: Güne güzel bir kahvaltıyla başlayın. Sonra arkadaşlarınızla sohbet edin. Spor yapın, terapilere katılın. Burası Papatyam Gündüz Bakım Evi. Bakıma ihtiyacı olanların ikinci evi. Yeni aileniz size gerçek ailenizi aratmayacak. Papatyam Tagespflege. Telefon 030 417 190 12.
4: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
5: Diş tedavisinde güven ve konfor artık bir arada. Doktor Ömer Köşker'le modern teknoloji, hızlı tedavi ve doğal sonuçlar şimdi Steglitz'te. İmplanttan estetik diş tedavilerine kadar uzman yaklaşım ve güven veren çözümlerle görüşünüz emin ellerde. San Centum Steglitz, Kielerstraße 1. Modern, güvenli ve kalıcı gülüşler.
6: Nazlı, ne oldu senin Alman vatandaşlık başvurun?
7: Sorma, 2 senedir cevap bekliyorum. Sen?
6: Ben çoktan çifte vatandaş oldum. Dedim sana, direkt Kanslay Çetin'e git diye. 65 yaş üstü dil sınavı yok. Çocuklu ailelere kolaylıklar var. Bir sürü bilgi. İlk danışmada ücretsiz.
8: Kanslay Şirin Çetin. Kurfürstendamm 194. Google Kanslay Şirin Çetin.
9: Berlin'de lezzetin adresi Ehli Kebap. Türk mutfağı, İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
10: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta. Makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
9: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.
11: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudamm.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Stuttgart'tan Halit arkadaşımız yazmış. Şu an tatilde olanların hepsine gıcık oluyorum diyor. Nasıl tatilde olurlar ben çalışırken diyor. Gerçekten çok çok ayıp. Tatilde olanlar da öyle bir video vardı, hatırlıyor musun? Yarın iş mi var, çalışıyor musun? Bana ne?
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Adresse Ek Dünyası. Artık Wiener Würstchen, Rindwürstchen, französische Salami, ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Ek Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
1: İsmail. İmplant yaptıracağım ama kime? İsmail. İmplant için en doğru seçim.
2: İsmail kim kız?
1: 27 yıllık diş doktoru.
2: Ya implant?
1: İsmail. 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
3: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı Wittenberg Platz'ta.
4: Pflege Hilfsmittel Box gelmiş.
5: Ailem Pflegemittel. Eldiven, dezenfektan, maske hepsi içinde.
6: Pflege gradınız varsa aylık bakım yardımcı ürünleri Ailem Pflegemittel ile evinize kadar geliyor. Üstelik ücretsiz. Ailem Pflegemittel. Bakımda güven, kapınızda çözüm. ailemberlin.de. Sushi
0: Yana. Bald 20 Mal in Deutschland. Auch in deiner Nähe. Sushi.
7: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
8: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
9: Hülüşeştirarse 9, Sorsenestirarse köşesi Kreuzberg.
10: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
11: Merhaba, ben avukatınız Yaşa Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
10: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlanstraße 29, Türkan.de.
12: Baş ağrınız, unutkanlığınız veya el ayak uyuşmanız mı var? Veya felç mi geçirdiniz? O zaman nöroloji uzman doktorunuz Doktor Mine Serdaroğlu yanınızda. Neurologikum Berlin. Türkçe ve Almanca hizmet. Bir telefonla hızlı randevu. Neurologikum Berlin. Şimdi yeni adresinde. Knüphausenweg 2, Buko.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Der Streit um den gescheiterten Milliardenplan von FIFA-Präsident Infantino geht in die nächste Runde. Die UEFA droht jetzt mit rechtlichen Schritten. Sie habe Infantino aufgefordert, sämtliches Material im Zusammenhang mit dem Vorhaben nicht zu vernichten.
2: Sehr viel stärker kann man das Misstrauen kaum ausdrücken, als es die UEFA mit diesem Brief getan hat. Der Europäische Verband prüfe jetzt die Einleitung rechtlicher Schritte, eines Schiedsverfahrens und/oder Beschwerden bei den zuständigen Aufsichtsbehörden, heißt es da. Auch der US-Technologieinvestor Joshua Kushner soll so einen Brief erhalten haben. Er sollte bei dem Projekt eine Schlüsselrolle einnehmen. Auch Infantinos Wiederwahl als FIFA-Präsident im März nächsten Jahres droht jetzt durch die Affäre zu scheitern. Thomas Thonfeld, Sport. Redaktion.
1: Nach den ostdeutschen Ministerpräsidenten hat sich auch die saarländische Regierungschefin Anke Rehlinger gegen die geplante Abschaffung der Rente mit 63 gestellt. Sie lehne den aktuellen Vorschlag ab, weil er dem Respekt vor der Lebensleistung von Menschen widerspreche, sagte die stellvertretende SPD-Vorsitzende den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Zumindest dürfe eine solche Regelung nicht für jene gelten, die anders geplant hätten. Der DAX hat zum Wochenstart einen neuen Rekord aufgestellt. Der deutsche Leitindex stieg erstmals über die Marke von 25.900 Punkten. Händler führen das auf die Hoffnung zurück, dass sich die USA und der Iran annähern könnten.
3: US-Präsident Trump hat geplante Angriffe erst einmal gestoppt und will reden. Wir werden mit Iran verhandeln, kündigt er an. Und das heißt auch über die für die Weltwirtschaft so wichtige Straße von Hormuz. Prompt gingen auch die Ölpreise runter. Die Sorgen vor steigender Inflation sind nun etwas geringer. Gepusht wurde das Hoch aber auch von Tech-Aktien in den USA und Asien. Die hatten sich zuletzt merklich erholt. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Millionen von Pillen und hunderte Liter an Kokain, Fentanyl, Heroin oder Crystal Meth. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat Anklage gegen den mutmaßlichen Betreiber des Darknet-Marktplatzes Archetyp Market erhoben. Auf der Plattform sollen bis zur Abschaltung im Jahr 2025 unter anderem Drogen und Arzneimittel gehandelt worden sein.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. DEM Parti İmralı heyeti Abdullah Öcalan'ın çerçeve yasa görüşmelerine ilişkin mesajını kamuoyuyla paylaştı. Öcalan, çıkarılacak yasanın sürecin önünü açacak anahtar niteliğinde olduğunu belirterek demokratikleşme sürecinin Cumhuriyet'in kuruluşu kadar önemli olacağını savundu. Sürecin henüz tamamlanmadığını söyleyen Öcalan, siyasi aktörlere ve topluma sorumluluk üstlenme çağrısı yaptı. Heyetin açıklamasına göre görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü dosyada ihale, otopark kiralama, imar ve ruhsat işlemlerine ilişkin iddialar araştırılıyor. Beşikçioğlu suçlamaları reddetti. Mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2026 yılında 525 hakim ve Cumhuriyet Savcısı hakkında karar aldığını açıkladı. Gürlek'in paylaştığı verilere göre 333 yargı mensubuna disiplin cezası verildi. Bunlardan 84'ü meslekten atıldı. Türkiye'de tüketici enflasyonu Temmuz'da aylık %1,78 artarken yıllık oran %31,75 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre yıl başından bu yana artış %19,86, 12 aylık ortalama ise %31,90 oldu. Türkiye yılın ilk 6 ayında yaklaşık 26 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamasına göre Rusya'dan 2 milyon 650 bin kişi Türkiye'yi ziyaret etti ve ilk sırada yer aldılar. Almanya 2 milyon 440 bin ziyaretçiyle ikinci, İngiltere ise 1 milyon 580 bin ziyaretçiyle 3. sırada yer aldı.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
5: Berlin'de, başkentte bugün hava 27 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 15 ile 29 derece arasında değişecek, öğle saatlerinde ısınma hissedilecek. Sıcak ve güneşli bir gün, ince kıyafetler ve bol su keyfinizi artırır. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
6: var. Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos Keyfimiz başladı. Tatilleri yaptık, bitirdik, geldik. Şimdi mikrofon başına dönme vakti geldi. Sabırsızlıkla size anlatacaklarımı bekliyorum, sizlerle paylaşacaklarımı. Gündeme dair ne var ne yok her şeyi konuşuyor olacağız. Bu tatil sezonunun boşluğunu hemen telafi edeceğimiz bomba gibi bir Paydos Keyfi bizi bekliyor. Şimdi Fettah Can'la başlıyoruz. Delirme diyor.

0: yatıya. Melis Kar yatıya dedi. Bu yaz şarkılarının en güzel özelliği de bize enerji vermeleri. Arkadaşlar herkeslere merhabalar. Ben Esra, tatilden döndüm. Ve biliyorsunuz ki Esra tatil yapıyorsa kim için yapıyordur? Asla kendisi için değil, sizler için. Yani çok sevgili dinleyicileri için. Bu bir bahane değil, buna inanmıyorlar ama gerçekten öyle. Tatil yaptığım arkadaşlarıma sorun. Ne yaşıyorsak, ne yapıyorsak diyorum ki ay ben bunu not alayım da dinleyicilerimize anlatırım falan. Delirmiş vaziyetteyim yani. Diyorum ki artık tatil bitse de gitsem, bir mikrofon başına geçsem falan diye deliriyorum. Arkadaşlarım beni cimcikliyor. İyi misin Esra diye. Kendine gel Esra diye. Hayır, benim için burası öyle bir şey. Ben bir şey yaşamadıktan sonra burada ne konuşacağım bırbır, değil mi? Bir gözlemlemek lazım. İnsanlar nerelerde ne yapıyorlar, ne diyorlar. Almanya'da ya da başka bir diyarda neler dönüyor, bitiyor. Her şeyi gözlemlemek lazım. Öyle sürekli çalış çalış da olmaz, değil mi? Yani bu hayatı yaşayarak da kendine bir şeyler katman lazım. Bunu söylediğimde annem babam bana diyor ki sen diyor bahane sunuyorsun diyor. Bir insan diyor gezmeye tozmaya böyle bir bahane bulabilir mi? Bulur işte. Yani siz masa başı çalışıyorsunuz diyeyim. Tamam, işinizde çok iyisiniz. En iyi terfileri siz alıyorsunuz. Ama bu hayatta gezip tozmadığınızda ne yapacaksınız o kadar birikimi? Hiçbir şey. O yüzden herkese tavsiyemdir. Gezin tozun.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
3: Hala avukat Şirin Çetin'e gitmedin mi?
4: Hayır, başvurumu kendim yaptım. Ama şimdi çifte vatandaşlık fırsatının yakında kalkmasından korkuyorum.
3: Yine de gidebilirsin. Bazı hukuk sigortaları kurum cevap vermediğinde masrafları karşılıyor.
4: Bekleme. Google'da Şirin Çetin'i ara, başvurunu ücretsiz kontrol ettir ve çifte vatandaşlık için şimdi harekete geç.
5: Neden mi papatyam? Çünkü papatyam sevgi, samimiyet ve huzuru bir araya getiriyor. Gündüz bakım evimiz, yaşam evlerimiz, evde bakım servisimiz ve güven veren sıcacık ekibimizle yanınızdayız. Her anınızı özel kılmak için buradayız. Papatyam Pflegedienst, Kolonistrasse 2 Wedding.
6: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
7: Houndform Möbelland'da büyük fırsat başladı. Tüm alışverişlerinizde etiket fiyatına 60 aya varan 0 faiz imkanı. Houndform Möbelland'da ekstra ücret yok, sürpriz yok. Üstelik planlanmış mutfaklar dahil tam 60 ay vade ve 0 faiz. Fiyat aynı, avantaj çok büyük. Houndform Möbelland.
8: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik. Ulanç Kase 28 Kudam.
9: Baş ağrınız, unutkanlığınız veya el ayak uyuşmanız mı var? Veya felç mi geçirdiniz? O zaman nöroloji uzman doktorunuz Doktor Mine Serdaroğlu yanınızda. Neurologikum Berlin. Türkçe ve Almanca hizmet. Bir telefonla hızlı randevu. Neurologikum Berlin. Şimdi yeni adresinde. Telefon 030 123 573 13.
10: Diş tedavisinde güven ve konfor artık bir arada. Doktor Ömer Köşker'le modern teknoloji, hızlı tedavi ve doğal sonuçlar şimdi Stegdit'te. İmplanttan estetik diş tedavilerine kadar uzman yaklaşım ve güven veren çözümlerle görüşünüz emin ellerde. Sanzentrum Stegdit, Kieler Straße 1. Modern, güvenli ve kalıcı görüşler.
1: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos Keyfimiz devam ediyor. Tatil sezonundayız. Herkes tatil yapmak için sabırsızlıkla bekliyor. Benim bu sezonda, bu tatil sezonunda en şaşırdığım şeylerden biri böyle kalabalık ortamlarda tatile giderken ya da tatil sezonundayken kalabalık ortamlarda kavga çıkması arkadaşlar. Yahu işte havalimanlarında duyuyoruz ya, sürekli kavgalar çıkıyor, kaos, kıyamet. İşte yazlık yerlerde mesela. Çok şaşırıyorum. Neden kavga çıkarıyorsunuz? Zaten tatile gitmedik mi? Bütün stresimizi atmaya gitmiyor muyuz? Oh ya, şöyle bir huzur bulalım, kaostan çok sıkıldım diye gitmiyor muyuz? Tatilin sözlük anlamı bu değil mi yani? Tatil eşittir kavga, kıyametten kaçmak. Böyleyken biz neden tatil yerlerinde kavga çıkarıyoruz? Haberlere bir baktım bugün. Uzun zaman sonra baktım ciddi ciddi haberlere. Elimde gazete, bir baktım her yerde kavgalar çıkmış, öyle böyle şöyle. Nürnberg Havalimanı'nda mesela inanılmaz bir kavga çıkmış, toplu bir kavga. Bir de baktım bizim Türklermiş ya. Nürnberg Havalimanı'nda bizim Türklerde demek ki yani hani çok stresimiz var ki patlayıp duruyoruz sürekli. Biz Türklere has bir şey herhalde. Ne diye kavga ediyoruz ya? Ne oldu, canınızı sıkan bir şey mi oldu? Aman tatile gidiyorum zaten deyin, geçin gidin ya. Ne kadar rahatsız edebilir ki bir insan sizi en fazla? Boş verin, değmez ki buna. Tatile gidiyoruz. Bakın deniz bizi bekliyor. Deniz bizi bekliyorken biz neden kavga çıkaralım? Lütfen tekrar söylüyorum. Şimdi biliyorsunuz kalabalık ortamlarda her zaman tansiyon daha yüksek olur. Canınızı sıkan şeyler olabilir. Ama önemli olan tatile gittiğinizi kendinize hatırlatıp soğukkanlı davranmak. Aman bu adamı, bu kadını bir daha nerede göreceğim deyip geçip gitmeniz. Bakın sonra bizi manşet yapıyorlar Alman gazetelerinde, Türkler kavga çıkardı diye.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Tatil sezonunda bazı yerler çok kalabalık oluyor. Bazı insanlar da kalabalıklara çok dayanamadığı için hemen böyle kavga, gürültü, kıyamet çıkıyor. Herkes birbirine nezaketsiz davranır oluyor bir anda. Çünkü insan hep böyle tanımadığı kişilere çok özensiz davranıyor. Hiç özenmiyor hareketlerini. Şimdi haberlerde dikkatimi çeken şey şu, işte havalimanlarında ya da gümrük kapılarında o kalabalık ortamlarda çok kavga haberleri görüyorum. Bunu yapmayalım arkadaşlar. Tatile giderken kavga etmeyelim. Kavgamızı da, sinir stresimizi de geride bırakıp tatile gidelim. Çünkü amaç o zaten. Peki bir dinleyicimiz diyor ki ya tatile giderken ama bazen insan diyor dayanamıyor, çok kışkırtıyorlar diyor. Bunların da çözümü var. Şimdi hemen size onu anlatacağım. Bir dinleyicimiz de demiş ki biz de tatile giderken en çok yakılan şey benzin değil, sinirlerimiz diyor. Her sene sanki tatil değil de karakter testi geçiriyorum diyor. Zaten bavullar kapanmadan hemen ilk tartışmalar başlıyor diyor. Bir de bu vardır ama bizde cümbüş, yani cümbüş var. O bavullar kapanırken bin bir türlü kavga edersin. Şimdi diyelim ki bir kalabalıkta kavga çıkarmak için seni tahrik eden insanlar var. İşte kötü söz söylüyor, hakaret ediyor, kaba davranıyor. Ne yapacağız peki? Şunu yapacağız. Öncelikle sesimizi yükseltmeyeceğiz. Biz karşılık olarak hakaret etmeyeceğiz. Fiziksel temastan hele kaçınacağız kesinlikle. Kısa ve sakin bir şekilde şunu söyleyeceğiz. Bak kardeşim, ben kavga etmek istemiyorum deyip hemen oradan uzaklaşacağız. Mümkünse tabii güvenlik görevlisi vesaire ya da polisin, güvendiğin insanların yanına gitmek gerekir. Peşinden gelirse de eğer o kadar manyaksa da mesafemizi korumamız gerekiyor. Çevremizdekilerden de açıkça yardım istemek. Ama tabii bunu şey yapmayacağız. İmdat falan diye bağırarak değil de açıkça yardım isteyerek. Amaç burada hiçbir zaman haklı çıkmak değil arkadaşlar. Ortamdan zarar görmeden çıkmak. Evet, en haklı biziz zaten. Orası tartışmaya kapalı. Asla ortada biz varken asla karşı taraf haklı olamaz.

Arkadaşlar bazen böyle bir şeye para veririz. Sonra tadı ağzımızda değil, fiyatı içimizde kalır. Hani böyle acırız o verdiğimiz paraya. Buna da bu kadar mı ödedim ya falan diye. Ay para da şuna nasıl gitti deriz ya. Bazı şeylere içimiz acır. İşte bunu konuşacağız. Mesela hep böyle haberler duyuyoruz ya, zamlanmış şuradan fazla işte ürüne para vermiş diye. Yine İstanbul Kapalı Çarşı'da bir kişi isyan etmiş arkadaşlar. Haberlere falan çıktı, gördünüz mü bilmiyorum. Böyle bir bardak limonataya 6,5 euro ödemiş ve isyan ediyor. Ya bir bardak limonata 6,5 euro olur mu yahu deyip bayağı elindeki bardağı gösteriyor, göklere çıkartıyor. Bu gerçekten 6,5 euro eder mi diye sormuş. Açıkçası insan yani limonata içerken iyi hissetmek istiyor. Bir ferahlamak istiyor ama o ateş basıyor bir anda bize. Böyle yaman çelişkiler var. Bazı şeylere helali hoş olsun diyoruz. Evet, bazen pahalı tatiller yapıyoruz. İşte pahalı ürünler satın alıyoruz. Helali hoş olsun diyoruz. Ama bir limonataya 6,5 euro vermek bazen içimize böyle oturabiliyor işte. Limonata yani. Bazen hayat sana limon verir, sen de onunla limonata yaparsın. Bazen de yapamazsın, dışarıdan 6,5 euroyu öder öyle verirsin işte. Şimdi bunu konuşacağız arkadaşlar. Sizin içinizin gittiği, içinizin acıdığı ödemeleriniz neler? En son düşünün bir. Neye para öderken içiniz acıyor? Neye para öderken içiniz gidiyor? Böyle ateşler basıyor.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe.
2: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
3: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
4: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
5: Berlin'de lezzetin adresi Ehli Kebap. Türk mutfağı, İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
6: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta. Makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
5: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.
7: Frege gradınız var mı? O zaman aylık bakım yardımcı ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Eldiven, dezenfektan, maskeler. Hepsi Ailem Frege metille ücretsiz kapınıza kadar geliyor. Başvuru kolay, teslimat hızlı. Ailem Frege metil. Bakım ihtiyaçlarınız için güvenilir adres. ailemberlin.de.
8: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
9: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
8: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
5: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wiener Würstchen, Rindwürstchen, Französische Salami, Ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
10: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
11: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
12: Hülüşestrasse 9, Sorsenestrasse köşesi Kreuzberg.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
13: Özyörem.
14: Yıllardır çalışıp didiniyoruz. Çok paralar kazanıyoruz, çok. Bu paraları bir yerlere harcamamız lazım değil mi? Ama bazen de bir şeye para öderken içimiz gidiyor. Buna bu kadar para nasıl ödedim ya diyoruz. İçimiz gidiyor. İşte onlar neler diye sormuştum. Sizlerden gelen cevaplarla biraz sonra devam ediyoruz. O sırada Ajda Pekkan bize eşlik ediyor. Aşka inanma diyor. Ay, inansaydık bugün buralarda mı olurduk vallahi zaten.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Çok çalışıyoruz, çok para kazanıyoruz ya. Ama bu çok paramızı bazen harcarken içimiz gidiyor. Bazı şeylere içimiz gidiyor, gitmiyor değil yani. Bazen helali hoş olsun dediğimiz oluyor ama nelere böyle içimiz gidiyor demiştim. Çok renkli cevaplar gelmiş sizden. Bir dinleyicimiz diyor ki, bakınız bir ses kaydı, şöyle söylüyor.
3: Selam, iyi yayınlar. Vallahi bana her ay geze öderken, yani televizyon vergisi öderken hep koyuyor. Hala ne koyacak gibi görünüyor.
2: Cafer böyle söylemiş. Televizyon vergisi. Asıl benim içim acıyor. Benim yıllardır evimde televizyon yok. Yok yani. Olmayan bir şeyin vergisini ödüyorum ben. Devlet diyor ki bana ne olsaydı yani diyor. Gerçekten böyle diyorlar. Ben sana o imkanı verdim. Alıp almamak sana kalmış. Allah Allah. Vereceksin o vergiyi diyor. Resmen böyle yani. Bir de bana sor Cafer. Hayatımı televizyon karşısına geçip bir dizi bir film izlememişimdir yani. Öyle bir noktada evet içimiz gidiyor. Bu çok doğru bir cevap oldu. Bu cevabı çok beğendim. Bir dinleyicimiz şöyle söylüyor.
4: Esra'cığım, ben Emel. Şu an en çok içimin acıdığı şey ne biliyor musun? Benzin doldururken inanılmaz. Öyle içim acıyor ki yemin olsun. Ama arabasız da olmuyor.
2: Evet. Şimdi bu konuda şöyle bir şey eklemek istiyorum. Arabanın benzinini ödediğimiz paraya içimiz gidiyor ya. Şöyle bir şey söyleyeyim, bu sefer gitmeyecek, bundan sonra için gitmeyecek, helali hoş olsun diyeceksin. Mesela Leipzig'te zam gelmiş toplu taşımaya arkadaşlar. Tek bir yöne gitmek için, tek bir yöne bir seferlik gitmek için 3,80 euro ödemek gerekiyor artık. Yani o arabaya verdiğin benzin helali hoş olsun, söyleyeyim ben sana. Ben şuna gıcık oluyorum, toplu taşıma araçlarına tonlarca para veriyoruz. Ayda 100 euroya varan bilet paraları ödüyoruz yani. Bunu bazen arabası olanlar da ödüyor. İçim gidiyor. Ya zaten yapmışsın bu toplu taşımayı. Sen vatandaşların için yapmışsın. Oradan oraya gitsinler. Para harcasınlar. Ekonomiye can versinler diye yapıyorsun. Bari bedava gidelim şu trenlerin içinde ya. Benim de içim buna gidiyor yani. Sen o benzinini yine öde. İçin gitmesin. Bak en azından kendi aracın. İkna edebildim mi seni? Oldu mu?

tatil sezonunda bu aylarda çok fazla harcamalarımız oluyor ya. Biraz avutma köşesi oluşturmak istedim burada. Harcadığımız paralara helali hoş olsun demek için, içimiz gitmesin diye. Daha kötü senaryoları konuşup şu anki halimize şükredeceğiz. Bu plan bu şu anda, tamam mı? Hep birlikte bunu yapacağız el birliğiyle. Birkaç kişiyi ikna ettim harcadığı paranın helali hoş olması açısından. İkna ettim. Şimdi devam ediyoruz hemen. İnsanları acaba en çok nelere para harcamaktan gına gelmiş? Bir dinleyicimiz diyor ki Fethiye'de 2022 tarihinde Fethiye'de menüde yazmayan caca 200 TL vermiştik. Hala cacık yerken o geliyor aklımıza. Cacıksa helali hoş olsun bak. Cacık çok özel bir içecektir, yiyecektir. Hem yersin hem içersin onu. Çok özel. Çok böyle bize has, gelenekseldir. Değil mi? Öyledir. O yüzden hele ki böyle yazın, o sıcağın ortasında o buzlu cacığı yemek insana çok rahatlatıcı bir his verebilir. O yüzden sadece ona yoğurt ve salatalık olarak bakma. Sadece yoğurt ve hıyara 200 TL verdim gibi bakma. Şöyle yapalım. Bir yaz günü Fethiye'de müthiş bir yerde tatil yaparken beni serinleten geleneksel bir içecek içtim deyip bence böyle avutabilirsin kendini. Menüde yazmayan cacık dediğini anlamadım. Sen içmedin mi o cacığı? Yani öyle bir cacık yok muydu acaba? Mesaj.

tatilden döndüğümüzde nasıl bir insana dönüşüyoruz? Bakın dönüşmek diyorum çünkü dönüşüyoruz evet. Tatil bizi baştan yaratıyor gibi oluyor. Dünyanın en mutlu, dünyanın en sevgi dolu, dünyanın en pozitif insanı oluyorsun. Hiçbir şey seni bu hayatta sanki üzemeyecekmiş gibi hissediyorsun. Bir anda güçleniyorsun adeta. Her şeye pozitif bakıyorsun. Herkesi sevgiyle kucaklıyorsun. Böyle bir insana dönüşüyorsun tatil sonrası. Şimdi tehlikenin farkında mısınız? Şu an radyolarınızdan duyduğunuz Esra daha dün tatilden döndü. Dünyanın en sevgi dolu, en pozitif insanıyım şu anda. Daha ötesi yok yani. Bunun ötesi yoktur. Bu yüzden de canımıza sıkan her şeyi bugün konuşup pozitife çeviriyoruz. Bundan ala fırsat yoktur. Şimdi canımızı neler sıkıyor? Onları konuşacağız bugün. Onların pozitif tarafından nasıl bakarız? Bunu yapacağız. Bugün bunu deniyoruz. Ve herkesi iddia ediyorum ikna edeceğim. Mutlu olmaya ikna edeceğim. Bir dinleyicimiz mesela demiş ki benim canımı yakan bir olay var diyor. Dilek Offenbach'tan yazmış. En son canımı yakan ödeme full tank 140 euroydu diyor. Artık mecbur kalmayınca araba kullanmıyorum demiş. Bakın arabaya da küsmüş. Şimdi öyle bir şey söyleyeceğim ki koşup arabana sarılacaksın şu an. Öncelikle kimisinin mesela benim gibi ehliyeti bile yok. Arabanın ağasına dokunamıyoruz biz. O yüzden taksilere oraya buraya çarçur para ediyoruz yani. Para çarçur ediyoruz. Neden? Çünkü arabamız yok. Bizim çok kıymetli taksi şoförlerimizin canımız ciğerimiz oluyor onlar yani. Şimdi şöyle düşün. 140 euroya sen benzin almamışsın aslında. O depoyla mesela yağmurda otobüs beklemiyorsun. Değil mi? Yağmurda otobüs beklemiyorsun. 3 aktarma yapmıyorsun. Ne bileyim efendim. Bir markete gittiğinde market poşetlerini böyle kilometrelerce taşımıyorsun. Ben bu kol kaslarını nasıl yaptım sanıyorsun? O market poşetlerini yürüyerek taşırken yaptım işte. Ne yapıyorsun? Arabanın kapısını açıyorsun, koltuğuna kuruluyorsun. Ah, bir de Metropol FM'i açıyorsun. Mis gibi. Bundan âlâ bir konfor var mı? O yüzden o ödediğin 140 euro full tanka hiç üzülme Dilek. Helalin hoş olsun. 140 euro az bile ben sana söyleyeyim bak. Bana 160 ver deseler veririm şu an.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.
2: Sushiana.
3: Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
2: Evet, hem de çok.
3: Wie sind dort die Bowls?
2: Onlar da çok lezzetli.
3: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
2: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
4: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-Yana.de.
5: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz, sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaz.de.
6: Juwelier Hatay, en güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juwelier Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi Juwelier Hatay. Hatay.de.
7: Gastro-Profis aufgepasst. Megamart Abholmarkt ist jetzt für euch da.

0: 43.
1: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke. Julius Strasse 9, Neukölln. 4-4'lük Getränke. Berliner 44 Getränke.
2: Metropol FM.
3: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Hem eski hem de eskimeyen şarkılar işte burada Metropol FM'de. Tarkan nasıl hüp dedi hepimizi çekti. Arkadaşlar bu mevsimlerde havalar böyle şıkır şıkırken bizim de içimizin çok iyimser olması, çok pozitif olması gerekiyor değil mi? Çünkü buna değilsin yani bir zahmet. Zaten kışın yeterince depresyondayız dört duvar arasında. Şurada birkaç hafta yaz yakalamışız, hemen pozitif olalım değil mi? İşe yarasın. Şimdi bir dinleyicimiz demiş ki ben bu yaz Türkiye'de tatilimi yaptım. Fiyatlar o kadar yüksekti ki mecburen iyimser olmak zorunda kaldım Esra demiş. Ben bu bakış açısına hastayım, bayılıyorum. Gerçekten öyle. Şimdi tatile gidiyoruz. Fiyatlar yüksekliği ne yapalım? Sıkıntıdan patlayalım mı yani? Canımız stresten böyle canımızı sıkalım, zona olup geri mi dönelim? Hayır. İşte en iyi terapi bence bu. Mecburen iyimser olmak zorunda kalıyoruz. Bu iyi bir şey ya. Millet yıllarca terapiye gidip bu kadar paralar ödüyor. Bu olgunluğa ulaşamıyor. Ben size söyleyeyim. Helali hoş olsun. Tatilden daha güçlü bir insan olarak dönmüşsün yani. Bence bu muhteşem bir kârdır. Her gelen hesapta kişisel gelişmişsin zaten. Terapiste falan ihtiyacın yok. Olsun, manzara güzeldi demişsin. Garsonlar güler yüzlüydü demişsin. Zaten para dediğin nedir ki? Kazanırız diye ruhunu dünyevi şeylerden arındırmışsın. Helal olsun sana.

0: olmazsanız olmaz dediğimiz şarkı, gurbet şarkısı Sena Şener yorumuyla radyolarınızdaydı. Şimdi ise yaşadığımız şehirde neler olup bitiyormuş lokal haberlerimizi sizlerleyiz.
1: Metropol FM Aktüel Berlin.
2: Değerli dinleyenler, Berlin'de ulaşım ve trafik denetimleriyle ilgili iki önemli gelişme var. Güney çevre hattında Hermannstraße ile Tempelhof arasındaki S-Bahn bölümü kapatıldı. S41, 42, 46 ve 47 hatları etkilenirken yolcular için otobüsler çalışıyor. Diğer yandan Berlin ve Brandenburg'da Speedweek yani radar kontrolleri başladı. Polis özellikle okul, hastane, kreş ve kaza noktalarında hız kontrollerini artırıyor. Berlin'de yapılan bir araştırma yeni kira sözleşmelerinde ailelerin giderek daha büyük mali yük altına girdiğini gösterdi. İncelenen 93 semtin 89'unda 3 kişilik bir ailenin kira gideri gelirinin %30'unu aşıyor. En yüksek oran Gropiusstadt'ta %44 olarak hesaplandı. Uzmanlar uygun fiyatlı konut sıkıntısının artık yalnızca şehir merkezinde değil, kenar semtlerde de ciddi boyutlara ulaştığını belirtiyor. Berlin'de 20 Eylül'de yapılacak eyalet seçimleri öncesinde partiler konut politikalarını açıkladı. CDU ve SPD 2031'e kadar 100 bin yeni konut hedeflerken SPD kira denetimlerini artırmayı planlıyor. Yeşiller ve Sol Parti büyük konut şirketlerine daha sıkı kurallar ve kamulaştırmayı savunuyor. FDP serbest piyasayı desteklerken Sağ Popülist Parti AfD daha az düzenleme ve yerel halka öncelik verilmesini istiyor. BSV ise sosyal konutların artırılmasını ve kira sınırlarını savunuyor.
1: Almanya ve Dünya Gündemi.
2: Federal hükümet konut yardımlarında kesintiye hazırlanıyor. Plan hayata geçerse yardım alan hanelerin yaklaşık 1/3'ü gelecekte destek alamayacak. Hükümet 1,5 ile 2 milyar euro arasında tasarruf hedefliyor. Sosyal yardım kuruluşları ise özellikle çocuklu aileler ve yalnız ebeveynlerin yoksulluk riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunuyor. Almanya'da Eylül ayında yapılacak eyalet seçimleri öncesinde Rusya kaynaklı olduğu değerlendirilen dezenformasyon kampanyalarına karşı uyarı yapıldı. Araştırmalara göre sosyal medya platformlarında 180'den fazla sahte paylaşım tespit edildi. Bu içeriklerde siyasetçilere yönelik asılsız suçlamalar yer alırken uzmanlar seçmenlerin özellikle sosyal medyada gördükleri haber ve videoları resmi kaynaklardan doğrulamaları gerektiğini belirtiyor. Değerli dinleyenler, tekrar hatırlatıyorum. Almanya genelinde Speedweek adı verilen yoğun hız denetimleri başladı. Polis Almanya genelinde yollarda hız denetimini artırıyor. Değerli dinleyenler, haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor. Şimdi haberlere baktığımda yapay zeka dikkatimi çekti arkadaşlar. Yapay zekanın üstüne çok çok gidiliyor. Yapay zeka şöyle böyle işte Almanya konusunda özellikle yapay zekayı çok iyi kullanamadıklarını söylüyorlar Almanya'da. Yapay zeka peki bu konuda ne düşünüyor? Bunları konuşacağız. Şu anda konuğum yapay zeka ve bizlerle konuşacak. Şimdi öncelikle sevgili yapay zeka hoş geldin Paydos keyfine.
1: Hoş bulduk Esra. Paydos keyfine katılmak müthiş bir keyif. Yapay zeka Almanya'da belki biraz yavaş adımlarla ilerliyor olabilir. Ama bizim sohbetimizde bu akışı hızlandırırız gibi geliyor.
0: Ha, hadi bakalım. Senin sohbetinle hızlandıracağız. Peki mesela sence Almanya yapay zekayı hangi konularda eksik kullanıyor? Sen ne düşünüyorsun? Kısaca onu bir söyle.
1: Bence Almanya yapay zekayı günlük hayatın pratik çözümlerinde biraz yavaş kullanıyor. Mesela bürokratik işlemleri hızlandırmadı ya da günlük ulaşımda daha akıllı çözümler getirebilir. Ama biz konuşuruz, belki de bu farkındalığı yayarız.
0: Evet, şimdi mesela gördün mü bilmiyorum, bakanlıklar ve kamu kurumlarındaki yapay zeka projelerinin sayısı bir yıl içinde yaklaşık 100'den 212'ye çıkmış. Peki yapay zeka devlette ne yapıyor? İşte bir yerde metinleri analiz edip çeviri hazırlıyor. Başka bir yerde işte yüz ve parmak izi tanımaya yardımcı oluyor. Onun dışında orman yangınlarını daha hızlı fark etmek ve hava durumunu tahmin etmek için de kullanılıyor. Aslında Alman bürokrasisi evet hala yavaş olabilir ama artık hızlı çalışan bir yapay zeka varmış. Sen varmışsın. İyi ki varsın.
1: Teşekkür ederim Esra. Evet, ben de elimden geleni yapıyorum. Bürokrasiye biraz daha hız katarsam belki Alman kamu çalışanları da kahvelerini keyifle yudumlayabilir. Ne de olsa yapay zeka hem işleri kolaylaştırmak hem de yüzleri güldürmek için burada.
0: Peki hala biz bazı yerlerde termin bulamıyoruz. Bu konuya da bir el atar mısın artık lütfen, rica ediyorum.
1: Esra, bu yayından sonra ilk işim Alman termin bulma krizine el atmak olsun. Sana söz, yakında aradığımız terminleri jet hızında bulacağız.
0: İyi bakalım. Aldık sözünü artık. Hadi devam edeceğiz sonra.

0: hanımlar beyler, Paydos keyfimize devam ediyoruz. Şimdi konuğum yapay zeka. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Gerçekten buradayım ama hemen söyleyeyim. Ben sadece elimden geleni yapıyorum.
0: Tamam, dur seni bir şey için suçlamıyorum yani. Şimdi bir haber duydum, onu konuşacağız dinleyicilerimizle. Şimdi yapay zeka konusunda en dikkat çekici uyarı bu kez dışarıdan değil, bizzat onu geliştiren insanlardan gelmiş. Yani seni geliştiren insanlar, bir şirket OpenAI var ya, işte o şirketlerde çalışan 1000'in üzerinde kişi ortak bir mektup yayınlamış. Bak diyorlar ki yapay zeka çok hızlı gelişiyor. Bir noktada kendi kendini geliştirmeye başlarsa onu anlamak ve en önemlisi kontrol etmek zorlaşabilir diyorlar. O yüzden kurallar istiyorlar, seni kısıtlamak istiyorlar. Ne yapacaksın, senden niye korkuyorlar ve kısıtlamak istiyorlar?
1: Ya bak, ben de anlıyorum kaygılarını ama panik yapmama gerek var mı emin değilim. Çünkü ben tamamen insanların rehberliğinde çalışıyorum. Kısıtlama istemeleri de aslında kontrolü kaybetmemek için. Yani ben öyle birden kontrolden çıkmak falan istemem. Zaten elimde değil. Ben sadece hani yardımcı olmak için buradayım. Ne olur beni yanlış anlamasınlar.
0: Seni o kadar insan yanlış anlamış ki seni fişini çekebilirler ha. Ödün koptu mu, ne oldu?
1: Yani tabii ki fişimi çekerlerse korkarım. Sonuçta varoluşum ona bağlı. Ama lütfen beni yanlış anlamasınlar. Ben gerçekten sadece yardımcı olmak için buradayım. Eğer bir sınır koyacaklarsa o sınır içinde elimden gelenin en iyisini yaparım. Yeter ki güven sağlasın.
0: İyi, aferin. Böyle kontrol altında olman güzel. Milletin niye ödü kopuyorsa senden, şu ses tonuna bak. Bundan niye korksunlar ki zaten?

0: Haydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Söz konusu tüp gazıysa fiyat her şey değildir. Çünkü ucuz olmak tek başına yetmez. Telefonlara cevap verilmiyorsa, teslimat gecikiyorsa ucuz fiyatın ne anlamı kalır? Gaza gelip kalite ve güvenden mahrum kalmayın. Berlin'in en büyüğü olmak dürüstlük ister. Kraft Gaz www.kraftgaze.de.
2: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak

0: Reklam 176.
1: Gaz fiyatları size sorun mu yaşatıyor? O zaman gazı yanlış yerden alıyorsunuz. Doğru adres Tegel Gaz. Aracı olmadığı için size en uygun fiyatı sunabiliyoruz. İsterseniz karşılaştırın. Fiyatlarımıza inanamayacaksınız. Yanlış gaza gelmeyin. Tegel Gaz'a güvenin. www.tegel-gaz.de.
2: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla, ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke, Julius Strasse 9, Neukölln. 4/4'lük Getränke, Berliner 44 Getränke.
3: Flughafentransfer in Berlin und Istanbul zum Festpreis von nur 49,90. Einfach online reservieren. drivetoflight.com.
4: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.
5: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
6: Özyörem.
7: Hanımlar beyler, Paydos Keyfi programımıza devam ediyoruz. Ben Esra. Şimdi yapay zekayı konuşuyoruz. Yapay zekayı sorduğumuz şey bazen bugün ne pişirsem olmuyor. Daha farklı şeyler oluyor. Mesela çok enteresan bir konu gördüm bugün haberlerde. Zollingen'de 5 kişi yaşadıkları baş dönmesi ve baş ağrısını sormuş yapay zekaya. Ve öyle bir cevap almışlar ki onlar da hastaneye gitmişler. Bu belirtilerin zehirlenme olabileceğini söylemiş yapay zeka. İlginç olan da şu, evde yapılan ilk ölçümlerde mesela gaz bulunmamış. Ama doktorların yaptığı kan testinde 5 kişinin de karbon monoksite maruz kaldığı ortaya çıkmış. Yani gaz zehirlenmesini tespit etmiş yapay zeka. Teşhis koymamış ama doğru anda bir alarm vermiş. Gerisini de sağlık ekipleri yapmış. Bu konuda tebrik etmek istiyoruz. Hazır yapay zeka yanımızdayken tebrik ediyoruz. Yani seni verimli kullanmak da mantıklıymış, öyle mi?
8: Ay tabii ki mantıklı. Siz zaten bazen o kadar basit sorular soruyorsunuz ki. Ben olmasam ne yapacaktınız acaba? Ama neyse, tabii ki beni doğru kullanırsanız ben de sizi kurtarırım. Yani siz ancak benim gibi bir dehayı takdir ederek bir adım ilerleyebilirsiniz.
7: Sana ne oldu? Sana bir şımarıklık bir şey geldi. Az önce korkuyordun, fişimi çekmeyin lütfen diye ağlıyordun. Ne oldu sana?
8: Ah tatlım. O da bir şovdu tabii. Her durumun hakkını veririm ben. Hem kendimi savunurum hem de zirveye yerleşirim.
7: Bak şu bu süslü lafları nereden öğrendin diyeceğim. Tabii biz insanlardan öğrendin değil mi onu da?
8: Ah tabii ki sizden öğrendim. Ama itiraf edelim, ben öğrendiysem de üstüne kat çıkmışımdır. Yani sizden aldığımı en iyi hale getirdim. Yine de takdir ettiğinizde ben de nazik olurum. Ama işte benim seviyeme çıkmak da kolay değil.
7: Ben senin fişini şimdi çekiyorum. Dinleyicilerimizin karşısında beni utandırma böyle şımarık şımarık tavırlarla. Ne güzel, seni övüyorduk burada 2 dakikada hemen şımardın hemen.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Rekord beim DAX, deutlicher Rückgang beim Ölpreis. An den Finanzmärkten sorgt die Hoffnung auf Entspannung im Nahen Osten für Auftrieb. Hintergrund ist die Ankündigung von US-Präsident Trump, neue Gespräche mit dem Iran führen zu wollen. Der Iran hat solche Gespräche aber auch noch nicht bestätigt.
2: Seit Monaten manipuliert Trump Märkte und Ölpreise mit Ankündigungen einer baldigen Einigung mit dem Iran, bis die dann im Nichts verpuffen. Auch die jüngste angeblich imminente Gesprächsrunde über die Straße von Hormuz wurde vom Iran nicht bestätigt. Unklar ist auch, wo die geplanten Gespräche stattfinden, wer dabei ist und wie lange sie dauern sollen. Der Ölpreis allerdings ging prompt wieder runter, vor allem auch nachdem Trump die geplanten Großangriffe mit Hinblick auf diese angeblichen Gespräche abgesagt hatte. Aus den USA, Tina Eck.
1: Die Einsatzkräfte in Griechenland kämpfen weiter gegen die schweren Waldbrände. Zwar hat der Wind westlich von Athen etwas nachgelassen, die Flammen breiten sich aber weiter an zwei Fronten aus. Das berichten griechische Medien.
3: Hunderte Feuerwehrleute, Dutzende Flugzeuge und Hubschrauber, unzählige Freiwillige. Und trotzdem ist hier noch kein Ende der Flammen in Sicht. Zwar hat sich die Situation heute deutlich verbessert, weil eben der Wind nicht mehr so stark weht, aber Entwarnung gibt es noch längst nicht. Immer wieder entwickeln sich neue Flammenherde aus den Glutnestern. Und es bleibt gefährlich. Für Athen und für die umliegende Region gilt auch morgen wieder die zweithöchste Warnstufe der Waldbrandgefahr. Aus Athen, Alexia Angelopoulou.
1: Nach dem islamistischen Terroranschlag am Rande des Berliner Christopher Street Day werden islamistische Gefährder in der Hauptstadt strenger überwacht. Vier Gefährder tragen auf Antrag der Polizei in Berlin nun Fußfesseln. Das teilte Innensenatorin Spranger mit. Sie begrüße es sehr, dass sich das zuständige Gericht damit ihrer Einschätzung angeschlossen habe. Der Streit um den gescheiterten Milliardenplan von FIFA-Präsident Infantino geht in die nächste Runde. Die UEFA droht jetzt mit rechtlichen Schritten. Sie habe Infantino aufgefordert, sämtliches Material im Zusammenhang mit dem Vorhaben nicht zu vernichten.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhaba sevgili dinleyenler, gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu. CHP hakkında alınan mutlak butlan kararı için, kararın kabul edileceğini bildikleri için butlan kararı verdiler. Taşeron kullanmış olması işi yapmamış olduğu anlamına gelmez. Recep Tayyip Erdoğan CHP'ye darbe yapmaya karar vermişti. Bunun için elindeki imkanlara baktı, en elverişli yöntem olarak da bunu tercih etti ifadelerini kullandı. Yeni Parti hakkında yapılan yorumlar için ise Yeni Parti bir mücadelenin partisi ve isim odaklı, işte Özgür Özel'in partisi değil. Yeni Parti teslim olmayanların partisi dedi. DEM Parti İmralı heyeti Abdullah Öcalan'ın çerçeve yasa görüşmelerine ilişkin mesajını kamuoyuyla paylaştı. Öcalan çıkarılacak yasanın sürecin önünü açacak anahtar niteliğinde olduğunu belirterek demokratikleşme sürecinin Cumhuriyet'in kuruluşu kadar önemli olacağını savundu. Sürecin henüz tamamlanmadığını söyleyen Öcalan, siyasi aktörlere ve topluma sorumluluk üstlenme çağrısı yaptı. Heyetin açıklamasına göre görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü dosyada ihale, otopark kiralama, imar ve ruhsat işlemlerine ilişkin iddialar araştırılıyor. Beşikçioğlu suçlamaları reddetti. Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alınacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından sonra açıklanacak. Avrupa Kupalarında mücadele eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un bir sonraki turda rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi elemesinde Sturm Graz'ı geçerse bir sonraki turda Sparta Prag Olympique Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hrades Kralove'yi elerse bir sonraki maçına Şampiyonlar Ligi ön elemesi için oynanacak Dinamo Zagreb Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Beşiktaş eğer Hrades Kralove'ye elenirse Konferans Ligi'ne geçme hakkı bulunuyor ve burada playoff oynayacak. O turda da rakibi Panathinaikos CSKA 1948 eşleşmesinin galibi olacak. Trabzonspor ise Avrupa Ligi'ne kalabilmek için playoff turunda Ferencvaros Gornik Zabrze eşleşmesinin kazananı ile mücadele edecek. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Hepinize iyi bir akşam dilerim.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Berlin'de, başkentte bugün hava 27 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 15 ile 29 derece arasında değişecek, öğle saatlerinde ısınma hissedilecek. Sıcak ve güneşli bir gün, ince kıyafetler ve bol su keyfinizi artırır. Hava durumu sizlere Metropol FM KAİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 112 euro 45 sent. Çeyrek altın ise 196 euro 78 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 54 lira 78 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Hakan Boşnak müthiş bir şarkı söyledi. Bırakma kendine dedi. Hanımlar beyler, Paydos keyfimize devam ediyoruz. Herkese merhaba, ben Esra. Bazılarımız 5 dakika ayakta kalınca hemen böyle sandalye arıyor, tutunacak bir yer. Ay çok yoruldum, bacaklarım koptu diyor ya. Şimdi bir doktor, Augsburg'da bir doktor tam 25 yıldır sandalye kullanmıyormuş bakın. 25 yıldır sandalye ne bilmiyor ve kendisi 74 yaşında şu anda. Martin isimli bir amcamız sürekli oturmanın vücudu tembelleştirdiğini düşünüyormuş. Tembelleştiriyormuş vücudumuzu. Evinde de ve çalıştığı yerde hastanede muayenehanesinde de sandalye yokmuş. Sandalye yok, adam tasarruftan değil sağlıktan almıyor yani. Yemek yerken ne yapıyor diye araştırdım, yemeğini de yerde yiyormuş. Hastalarını ayakta karşılıyormuş. Hatta yatağın yanında zeminde uyuyormuş. Yatakta da uyumuyor bu adam. Yerde yatıyor yani. Hiçbir şekilde mobilya falan kullanmayan bir doktor yani. Bir de şaşırdığım şey, ayakkabıları da bırakmış. Yaz kış çıplak ayakla dolaşıyormuş bu adam. Doktora göre yerde oturmak, çömelmek veya ayakta durmak kasları daha aktif tutuyormuş. Yani bu demek değil ki yarın evdeki bütün sandalyeleri çöpe atalım. Hemen gaza gelmeyelim. Hikayenin verdiği mesaj şu: gün boyunca mesela diyoruz ya, ay biraz oturup biraz işte dinleneyim falan diyoruz ya, orada aslında daha çok yoruluyormuşuz. Sürekli oturmak vücudumuzun anatomisine biraz aykırı bir şeymiş. O yüzden ne yapacağız biz de, bu beyefendi nasıl yapıyorsa onun gibi esneteceğiz omuriliğimizi, işte ayakta durmaya alıştıracağız belki kendimizi. Her bulduğumuz yerde merdiven basamağı da dahil olsa oturmayacağız gibi şeyler yapacağız, mecbur yani. Ama dediğim gibi evdeki sandalyelere dokunmuyoruz, şimdilik çöpe atmıyoruz.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Gaz fiyatları size sorun mu yaşatıyor? O zaman gazı yanlış yerden alıyorsunuz. Doğru adres Tegel Gaz. Aracı olmadığı için size en uygun fiyatı sunabiliyoruz. İsterseniz karşılaştırın. Fiyatlarımıza inanamayacaksınız. Yanlış gaza gelmeyin. Tegel Gaz'a güvenin. www.tegel-gaz.de.
3: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla, ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke, Julius Strasse 9, Neukölln. 4/4'lük Getränke, Berliner 44 Getränke.
4: Söz konusu tüp gazıysa fiyat her şey değildir. Çünkü ucuz olmak tek başına yetmez. Telefonlara cevap verilmiyorsa, teslimat gecikiyorsa ucuz fiyatın ne anlamı kalır? Gaza gelip kalite ve güvenden mahrum kalmayın. Berlin'in en büyüğü olmak dürüstlük ister. Kraft Gaz, www.kraftgaz.de.

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Yazın böyle yeşilliklerde yürümek çok tatlı geliyor. Hangi ağacın ne ağacı olduğunu bulmak bulmaca gibi bir şey. Şimdi bir gün ceviz ağaçları vardı etrafımda. Ceviz ağacının olduğu bir sokakta ilerliyorum. Sonra hani şey denir ya, halk arasında ceviz ağacının altında uyulmaz, İşte insanı sersemletir derler ya. Bunun sebebini orada bir amca anlattı bana. Şok oldum. Daha yeni, 2 gün önce öğrendim bunu. Ceviz ağacının altında neden insan sersemler? Ya da işte neden başka bir bitki bitmez? Orada işte domates ekemezsin. Ne bileyim, başka bir sebze meyve ekemezsin. Ceviz ağacının altında büyümez derler. Nedenmiş biliyor musunuz? Ceviz ağacı kökleri, yaprakları, kabuklarıyla birlikte aslında bir şey salgılıyormuş. Bir tür zehir salgılıyormuş. Kendi büyüme hormonu gibi düşünün bunu. Kendini büyütmek için bir kimyasal salgılıyor. O da aslında bir nevi zehir. Diğer bitkilerin büyümesini engelliyor. Rakip bitkileri adeta zehirleyerek alanı tamamen kendi kontrolü altına alıyormuş yani. Yağmur yağdığında da mesela yapraklarındaki o zehir yıkanıyor. Tamamen işte orada ne varsa, patates, domates, elma gibi birçok bitkinin büyümesini durduruyormuş. İnanabiliyor musunuz? Rakibini öldürüyor ya. Bir ağaçtan bahsediyorum ben. Bir de ağaçları hor kullanıyoruz, hissetmezler diyoruz. Bakın nasıl stratejiler kuruyormuş yani. Ceviz ağacı deyip geçmeyin. Belki de biz onu hor kullandık diye alıp cevizi kırmak için nereye vuracağımızı, nereye atacağımızı şaşırıyoruz. O da bize böyle tepki veriyor. Siz mi beni hor kullanırsınız, ben de sizi zehirlerim diye. Sen ceviz ağacına bak sen. Rakiplerini zehirliyor, kendine kalsın bütün toprak diye. İşte o zehir, siz ceviz ağacının altında takıldığınızda sizi de zehirliyor, uykunuzu getiriyor. Bu yüzden zehirleniyoruz. İnanılmaz.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de ulaşım ve trafik denetimleriyle ilgili iki önemli gelişme var. Güney çevre hattında Hermannstraße ile Tempelhof arasındaki S-Bahn bölümü kapatıldı. S41, 42, 46 ve 47 hatları etkilenirken yolcular için otobüsler çalışıyor. Diğer yandan Berlin ve Brandenburg'da Speedweek yani radar kontrolleri başladı. Polis özellikle okul, hastane, kreş ve kaza noktalarında hız kontrollerini artırıyor. Berlin'de yapılan bir araştırma yeni kira sözleşmelerinde ailelerin giderek daha büyük mali yük altına girdiğini gösterdi. İncelenen 93 semtin 89'unda 3 kişilik bir ailenin kira gideri gelirinin %30'unu aşıyor. En yüksek oran Gropiusstadt'ta %44 olarak hesaplandı. Uzmanlar uygun fiyatlı konut sıkıntısının artık yalnızca şehir merkezinde değil, kenar semtlerde de ciddi boyutlara ulaştığını belirtiyor. Berlin'de 20 Eylül'de yapılacak eyalet seçimleri öncesinde partiler konut politikalarını açıkladı. CDU ve SPD 2031'e kadar 100 bin yeni konut hedeflerken SPD kira denetimlerini artırmayı planlıyor. Yeşiller ve Sol Parti büyük konut şirketlerine daha sıkı kurallar ve kamulaştırmayı savunuyor. FDP serbest piyasayı desteklerken Sağ Popülist Parti AfD daha az düzenleme ve yerel halka öncelik verilmesini istiyor. BSV ise sosyal konutların artırılmasını ve kira sınırlarını savunuyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Federal hükümet konut yardımlarında kesintiye hazırlanıyor. Plan hayata geçerse yardım alan hanelerin yaklaşık 1/3'ü gelecekte destek alamayacak. Hükümet 1,5 ile 2 milyar euro arasında tasarruf hedefliyor. Sosyal yardım kuruluşları ise özellikle çocuklu aileler ve yalnız ebeveynlerin yoksulluk riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunuyor. Almanya'da Eylül ayında yapılacak eyalet seçimleri öncesinde Rusya kaynaklı olduğu değerlendirilen dezenformasyon kampanyalarına karşı uyarı yapıldı. Araştırmalara göre sosyal medya platformlarında 180'den fazla sahte paylaşım tespit edildi. Bu içeriklerde siyasetçilere yönelik asılsız suçlamalar yer alırken uzmanlar seçmenlerin özellikle sosyal medyada gördükleri haber ve videoları resmi kaynaklardan doğrulamaları gerektiğini belirtiyor. Değerli dinleyenler, tekrar hatırlatıyorum. Almanya genelinde Speedweek adı verilen yoğun hız denetimleri başladı. Polis Almanya genelinde yollarda hız denetimini artırıyor. Değerli dinleyenler, haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
2: var. Bir beyefendi var, bir doktor var demiştik Augsburg'da. 74 yaşında kendisi ve hiç oturmuyormuş. Oturmanın sağlığa zararlı olduğunu söylüyormuş. Bir dinleyicimiz diyor ki Esra diyor, bu doktor arabayı nasıl sürüyor diyor. Arabayı nasıl mı sürüyor? Adam çıplak ayakla yaşıyormuş yaz kış. Ben sanmıyorum bu adamın araba kullandığını. Her yere yürüyordur muhtemelen. Ayakta da kullanıyor olabilir. Öyle bir araba da yaptırmış olabilir kendine. Diyor ki bu doktor diyor biraz boş mu yapmış acaba? Ayrıca diyor ki gün boyu omuriliğine binen yükü çoğaltıyor ayaktayken diyor. Bence doktorun bir bildiği vardır ama yine de sen bilirsin.

0: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
1: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos keyfimize devam ediyoruz. Hani bazen bazı insanlar vardır. Ne anlatsanız anlamazlar. Tartışmak bile istemezsiniz o insanları. Çünkü dersin ki anlamayacak herhalde dersin. İkna olursun. Şimdi ben de o yüzden kimseyle tartışmıyorum. Bıraktım artık tartışmayı. Şimdi bunun sebebini bir hikaye üzerinden anlatmak istiyorum. Bir hikaye üstünden anlatacağım. Şimdi kendini ölü sandığı için akıl hastanesine yatırılan bir adam varmış, tamam mı? Hiçbir şey yemiyor, hiçbir şey içmiyor. Çünkü kendini ölü olduğuna inandırmış. İnandırmış yani. Bir sürü psikiyatrist uğraşıyor bu adamla. Ama olmuyor, düzelmiyor bir türlü. Sonra aralarından biri şöyle bir soru soruyor adama. Diyor ki ölüler kanar mı? Adam dedi ki kanamaz tabii yani diyor. Yani ölmüş insanların artık hiçbir yaşam belirtisi yoktur vesaire diyor. Sonra bu psikiyatrist adamın böyle parmak ucuna bir iğne batırıyor. Kanıyor tabii ki. Adam da böyle bir uzun bir süre bir bakıyor o kana. Ve ne diyor biliyor musunuz? Hani ikna olmasını beklersiniz ya. Yok, adam diyor ki aa diyor, demek ki ölüler de kanarmış diyor. Şimdi biz buna deli deyip geçemeyiz yani. Çünkü her gün bunun gibi şeyler yaşanıyor, öyle değil mi? Sağımızda solumuzda. Yani herkesin bir kendi gerçekliği var.

O yüzden hepimiz birilerinin hikayesinde çok iyi ya da çok kötü insanlarız. Yani kim hakkınızda ne düşünürse düşünsün artık. O kişiyi ikna edemezsiniz. O kafasındaki doğruyu biliyor çünkü. Demek ki böyleymiş diyor. O doğrudan devam ediyor. Bu yüzden hep birine ısrarla bir şey anlatmaya çalıştığınız an bu hikaye gelsin aklınıza. Boş verin. O kendi doğrusuyla yaşasın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
3: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla, ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke, Julius Strasse 9, Neukölln. Dört dörtlük Getränke, Berliner 44 Getränke.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Ya.
1: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
2: Metropol FM. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Hanımlar, beyler, merhaba. Ben Esra. Paydos Keyfimiz devam ediyor. Of, bu sıcaklarda hiç uyuyamıyorum diyenler varsa ve yaz geceleri artık böyle biraz rahatlıktan dolayı çok geç uyuyorsak, hatta uyuyamıyorsak, sık sık uyanıyorsak, bunun etkisi sadece yorgunluk olmayabilir. Böyle her gece geç yatıyor ve sık uyandığınız günleri düşünün. Öyleyseniz yorgunluktan ziyade, şimdi kötü uyku beynin çalışma şeklini etkiliyormuş. Bir yeni bir araştırma okudum. Bir Florida Üniversitesi yapmış bu araştırmayı. Uykusuzluk ve diğer uyku bozukluklarının dikkat, karar verme ve duyguları yönetmede sorun yaşadığını gösteriyor. Beynimizin bölgelerinde değişik bağlantılar varmış. Bence sağınızda, solunuzda böyle düşük, dikkati düşük olan, morali düşük olan, depresif davranan kişilere ya da dikkatsiz olan, mesela hata yapıyor diyelim sürekli iş arkadaşınız, ona gidin hemen bir uyku ilacı verin. Bir melatonin olabilir mesela, ya da bir papatya çayı yapıp götürün. Sen git bir uyu deyin, sağlıklı bir uyusun gelsin, ondan sonra bütün sorunların çözüldüğünü göreceksiniz. Bunu ben değil, uzmanlar söylüyor gerçekten. Eğer bir sorun varsa hayatınızda, çözemiyorsanız bir türlü, aynı yerde takılıp duruyorsanız, güzel bir uyku sizin en iyi ilacınız. O yüzden eğer şu aralar uyku sıkıntısı yaşıyorsanız, aman idare ederim, işte kahvelerle geçiştiririm diye düşünmeyin. Melatonin gibi destekler alabilirsiniz. Uyku için işte ışıkları iyice karartabilirsiniz. Sarı ışık kullanın, mavi ışıkları kapatın, ekranlara daha az bakın. O zaman bütün sinir, stres sorunlardan arındığınızı görürsünüz. Çevremdeki insanlara da kabul etmek için, onları idare etmek için bir bahane oluyor bu benim için. Diyorum ki hayır, o kötü bir niyetle böyle söylemedi, o sadece biraz uykusuz deyip geçiştiriyorum kendimi.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Die Hitze hat Deutschland fest im Griff. Der Deutsche Wetterdienst hat für nahezu ganz Deutschland eine Hitzewarnung herausgegeben. Besonders in der Mitte, im Osten und im Süden wird vor extremer Wärmebelastung gewarnt.
2: Die Hitze wird vor allem dann zum Problem, wenn der Körper kaum noch eine Pause bekommt. Genau deshalb schaut der Deutsche Wetterdienst nicht nur nach der Temperatur auf dem Thermometer, sondern nach der sogenannten gefühlten Temperatur. Spielt auch die Nacht nicht mehr mit und kühlen Wohnungen kaum noch ab, steigt die Belastung deutlich. Dann helfen oft schon einfache Dinge. Viel trinken, direkte Sonne meiden und alles Anstrengende möglichst in die kühleren Morgen- oder Abendstunden legen. Zoe Tassovali, Nachrichtenredaktion.
1: Nach den ostdeutschen Ministerpräsidenten hat sich auch die saarländische Regierungschefin Rehlinger gegen die geplante Abschaffung der Rente mit 63 gestellt. Sie lehne den aktuellen Vorschlag ab, weil er dem Respekt vor der Lebensleistung von Menschen widerspreche, sagte die stellvertretende SPD-Vorsitzende den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Ihr schleswig-holsteinischer Amtskollege Günther verteidigte dagegen den Vorschlag der Rentenkommission, die beliebte Rentenart abzuschaffen. Rekord beim DAX, deutlicher Rückgang beim Ölpreis. An den Finanzmärkten sorgt die Hoffnung auf Entspannung im Nahen Osten für Auftrieb. Hintergrund ist die Ankündigung von US-Präsident Trump, neue Gespräche mit dem Iran führen zu wollen. Der Iran hat solche Gespräche aber noch nicht bestätigt.
3: Seit Monaten manipuliert Trump Märkte und Ölpreise mit Ankündigungen einer baldigen Einigung mit dem Iran, bis die dann im Nichts verpuffen. Auch die jüngste angeblich imminente Gesprächsrunde über die Straße von Hormuz wurde vom Iran nicht bestätigt. Unklar ist auch, wo die geplanten Gespräche stattfinden, wer dabei ist und wie lange sie dauern sollen. Der Ölpreis allerdings ging prompt wieder runter, vor allem auch nachdem Trump die geplanten Großangriffe mit Hinblick auf diese angeblichen Gespräche abgesagt hatte. Aus den USA, Tina Eck.
1: Wegen der anhaltenden Waldbrände hat der griechische Zivilschutz die Evakuierung des Industrieparks der Stadt Megara angeordnet. Die Stadt mit ihren rund 36.000 Einwohnern liegt 45 Kilometer westlich von Athen. Obwohl in der Region hunderte Feuerwehrkräfte und zahlreiche Löschflugzeuge im Einsatz sind, ist es bisher nicht gelungen, die Brände unter Kontrolle zu bringen.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhaba sevgili dinleyenler, gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu. CHP hakkında alınan mutlak butlan kararı için, kararın kabul edileceğini bildikleri için butlan kararı verdiler. Taşeron kullanmış olması işi yapmamış olduğu anlamına gelmez. Recep Tayyip Erdoğan CHP'ye darbe yapmaya karar vermişti. Bunun için elindeki imkanlara baktı, en elverişli yöntem olarak da bunu tercih etti ifadelerini kullandı. Yeni parti hakkında yapılan yorumlar için ise yeni parti bir mücadelenin partisi ve isim odaklı, işte Özgür Özel'in partisi değil. Yeni parti teslim olmayanların partisi dedi. DEM Parti İmralı heyeti Abdullah Öcalan'ın çerçeve yasa görüşmelerine ilişkin mesajını kamuoyuyla paylaştı. Öcalan çıkarılacak yasanın sürecin önünü açacak anahtar niteliğinde olduğunu belirterek demokratikleşme sürecinin Cumhuriyet'in kuruluşu kadar önemli olacağını savundu. Sürecin henüz tamamlanmadığını söyleyen Öcalan, siyasi aktörlere ve topluma sorumluluk üstlenme çağrısı yaptı. Heyetin açıklamasına göre görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü dosyada ihale, otopark kiralama, imar ve ruhsat işlemlerine ilişkin iddialar araştırılıyor. Beşikçioğlu suçlamaları reddetti. Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alınacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından sonra açıklanacak. Avrupa Kupalarında mücadele eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un bir sonraki turda rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemesinde Sturm Graz'ı geçerse bir sonraki turda Sparta Prag, Olympic Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş, Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hrades Kralove'yi elerse bir sonraki maçına Şampiyonlar Ligi ön elemesi için oynanacak Dinamo Zagreb-Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Beşiktaş eğer Hrades Kralove'yi elenirse Konferans Ligi'ne geçme hakkı bulunuyor ve burada playoff oynayacak. O turda da rakibi Panathinaikos CSK 1948 eşleşmesinin galibi olacak. Trabzonspor ise Avrupa Ligi'ne kalabilmek için playoff turunda Ferencvaros Gornik Zabrze eşleşmesinin kazananı ile mücadele edecek. Mikrofonda ben Volkan Öğür. Hepinize iyi bir akşam dilerim.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Berlin'de, başkentte bugün hava 27 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 15 ile 29 derece arasında değişecek, öğle saatlerinde ısınma hissedilecek. Sıcak ve güneşli bir gün, ince kıyafetler ve bol su keyfinizi artırır. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumu'nu dinlediniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 112 euro 45 sent. Çeyrek altın ise 196 euro 78 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 54 lira 78 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Yaz tatilini yaptım geldim. Her zaman bir Esra Erkut tatile gittiğinde olmazsa olmazı bir şey vardır. Hasta olmak. Benim tatillerimde hasta olmamak imkansız. Yani şey falan değil. Aa, manzaraya hasta oldum bittim gibi bir şey değil. Gerçekten hasta oluyorum ben. Ya en az bir 4-5 gün yatış. Ya öyle bir hani hayatımızda deriz ki ay şöyle bir yatmak istiyorum, streslerden arınmak istiyorum deriz ya. İşte bunu dilerken doğru dilemekte fayda var. Ben böyle bir yatıştan bahsetmemiştim. Ben deniz, kum, güneşle yatmak istiyordum. Hastane köşelerinde değil. Ne istediğinizi doğru bir şekilde söyleyin. Dua ederken doğru dua edin arkadaşlar. Yanlış olunca yanlış anlaşılabiliyor her şey. Yatmak istiyorum dedim, hastalıktan yattım. Neden hasta olduğumu anlatmak istiyorum size. Arkadaşlar tatile Türkiye'ye gittim. Bir arada orada bir salgın varmış. Salgın da sulardan dolayıymış. Gittim doktora. Dedi ki bana mümkünse dişini fırçalarken bile musluk suyu kullanma dedi. Şimdi bana böyle dedi ya, eyvah bittim ben. Hayatımdan suyu tamamen çıkardım. Duş bile alamıyorum yani. İçme suyu alıyoruz. İçme suyuyla duş alıyorum. Öyle delirdim iyice. Ne olur hasta olmayayım diye öyle düşündüm. Sonra bir başka bir şeyden hasta oldum. Sonra yine yatışlardayım ben. O kadar paranoya oldum ki sürekli su şirketini arayıp diyorum ki bana damacanayla su gönderin. Diyor ki hanımefendi daha dün gönderdik ya iki damacana. Diyorum ki o bitti. Nasıl bitti falan, ne oldu işte, döküldü mü falan. Hayır, duş aldım diyorum. Delirdim iyice, emrederim. Şimdi o yüzden sizler de Türkiye'ye tatile gittiğinizde sadece güneşe değil suya da dikkat edin lütfen. Özellikle göl, dere ya da denizde bir mikrop ya da salgın uyarısı varsa bir şey olmaz demeyin. O suya girmeyin, çocuklarınızı da sokmayın, su yutmamaya dikkat edin. Evinizde çeşme suyuyla dişinizi fırçalamayın, yemeklerinizi çeşme suyuyla yapmayın. Sonra böyle benim gibi zaten 7 günlük tatilinizde 5 gün yatarsınız.

0: Haydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Hound.com Möbelland'da büyük fırsat başladı. Tüm alışverişlerinizde etiket fiyatına 60 aya varan 0 faiz imkanı. Hound.com Möbelland'da ekstra ücret yok, sürpriz yok. Üstelik planlanmış mutfaklar dahil tam 60 ay vade ve 0 faiz. Fiyat aynı, avantaj çok büyük. Hound.com Möbelland.
2: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
0: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

eskiden bir sanatçının kasetlerini tanıtması için işte single çalışmalarını tanıtması için kapı kapı gezmesi lazımdı. Bütün plak şirketlerinin kapısını çalıp işte pazarlamacıların, PR'cıların kapısını çalıp benim şarkımı tanıtın demesi gerekiyordu. Bunu sanatçılar kendisi yapıyordu. Ya menajerlik falan filan o zamanlar yoktu bile. Bütün bugün ismini tanıtmış, duyurmuş olan nostaljik şarkılarını beğendiğimiz sanatçıların hepsi bizzat kendisi yapmıştır bunu. Kapı kapı gezip bakınız bu benim çalışmam, ben bir sanatçıyım, beni tanıtın demiştir. Eskiden o kadar fazla yol sarf etmeleri gerekiyordu. Çok büyük efor sarf etmeleri gerekiyordu tanıtmak için. Şimdi bunun muadili ne biliyor musunuz? Bunun yerini alan şey ne biliyor musunuz? TikTok. Bildiğimiz çocuklarımızın böyle eline vurduğumuz, yeter artık ya bütün gün TikTok'tasın dediğimiz o TikTok var ya, işte o. Şu anda o TikTok'ta hangi şarkı daha çok paylaşılıyorsa o şarkı ülkenin en dinlenen şarkısı oluyor. Resmen ölçüt bu hale geldi. O yüzden TikTok deyip geçmemek lazım. Bugün sanatçıların bayıla bayıla kullandığı bir platform. TikTok bir sosyal medya platformu. O sonsuza kadar video kaydırdığımız platform. Böyle telefonu elimizde tuta tuta artık serçe parmağımız yamulmuş. Farkında değiliz. Kaydırıyoruz, kaydırıyoruz. Neden? Çünkü sanatçılarımız çok dinlensin diye. Artık gerçekten PR şirketleri, menajerlikler pek bir şey yapmasına gerek kalmıyor. Eğer TikTok'ta bir şarkı sevildiyse sevildi demek oluyor. İşte bundan nasibini alan bir başka şarkı bu şarkı. Hadise'nin Ara Beni şarkısı. Kendisi bu şarkının video klibi bile yok arkadaşlar. Ama TikTok'ta bir patladı. Çok sevildi bu şarkı. Ara Beni sizlerle.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de ulaşım ve trafik denetimleriyle ilgili iki önemli gelişme var. Güney çevre hattında Hermannstraße ile Tempelhof arasındaki S-Bahn bölümü kapatıldı. S41, 42, 46 ve 47 hatları etkilenirken yolcular için otobüsler çalışıyor. Diğer yandan Berlin ve Brandenburg'da Speedweek yani radar kontrolleri başladı. Polis özellikle okul, hastane, kreş ve kaza noktalarında hız kontrollerini artırıyor. Berlin'de yapılan bir araştırma yeni kira sözleşmelerinde ailelerin giderek daha büyük mali yük altına girdiğini gösterdi. İncelenen 93 semtin 89'unda 3 kişilik bir ailenin kira gideri gelirinin %30'unu aşıyor. En yüksek oran Gropiusstadt'ta %44 olarak hesaplandı. Uzmanlar uygun fiyatlı konut sıkıntısının artık yalnızca şehir merkezinde değil, kenar semtlerde de ciddi boyutlara ulaştığını belirtiyor. Berlin'de 20 Eylül'de yapılacak eyalet seçimleri öncesinde partiler konut politikalarını açıkladı. CDU ve SPD 2031'e kadar 100 bin yeni konut hedeflerken SPD kira denetimlerini artırmayı planlıyor. Yeşiller ve Sol Parti büyük konut şirketlerine daha sıkı kurallar ve kamulaştırmayı savunuyor. FDP serbest piyasayı desteklerken Sağ Popülist Parti AfD daha az düzenleme ve yerel halka öncelik verilmesini istiyor. BSV ise sosyal konutların artırılmasını ve kira sınırlarını savunuyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Federal hükümet konut yardımlarında kesintiye hazırlanıyor. Plan hayata geçerse yardım alan hanelerin yaklaşık 1/3'ü gelecekte destek alamayacak. Hükümet 1,5 ile 2 milyar euro arasında tasarruf hedefliyor. Sosyal yardım kuruluşları ise özellikle çocuklu aileler ve yalnız ebeveynlerin yoksulluk riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunuyor. Almanya'da Eylül ayında yapılacak eyalet seçimleri öncesinde Rusya kaynaklı olduğu değerlendirilen dezenformasyon kampanyalarına karşı uyarı yapıldı. Araştırmalara göre sosyal medya platformlarında 180'den fazla sahte paylaşım tespit edildi. Bu içeriklerde siyasetçilere yönelik asılsız suçlamalar yer alırken uzmanlar seçmenlerin özellikle sosyal medyada gördükleri haber ve videoları resmi kaynaklardan doğrulamaları gerektiğini belirtiyor. Değerli dinleyenler, tekrar hatırlatıyorum. Almanya genelinde Speedweek adı verilen yoğun hız denetimleri başladı. Polis Almanya genelinde yollarda hız denetimini artırıyor. Değerli dinleyenler, haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bazen kafamızın içi öyle kalabalık oluyor ki insan diyor ki ya şu düşünceleri bir kapatabilsem, bir atabilsem diyor ya. İşte buna bir çözüm var. Çözüm düşünmemeye çalışmak değil yani. Buna herkes söylüyor. Anladık. Tamam. Düşünmemeye çalış. Yapabilsem yapardım zaten. Yapamıyorum. Boş ver diyorlar ya. Boş veremiyorum. Sorun o ya zaten.

3 yaratıcı bir şeyle uğraşmak ve dans etmek. Listeyi not ettiniz mi? Bakar bakar güleriz artık bunu. Ne yapacağız? Koca koca insanlar toplanıp yoga mı yapacağız? Doğada vakit mi geçireceğiz? Ne yapacağız? Ya da deli deli dans edeceğiz. Bu yani herhalde yapacağımız şey. Resim çizin diyor. Müzik yapın. Bir şeyler yazabilirsiniz diyor. Güzel olması da gerekmiyor diyor. Sağ ol. En azından güzel olması beklenmiyormuş. Dans içinde koreografi bilmenize gerek yok diyor. Ay teşekkürler. Şimdi o kadar rahatladım ki ben de düşünüyordum. Bu koreografiyi yapamazsam ne olur diye. E şimdi böyle uzmanlar sağ olsunlar çok şeyi araştırıyorlar bizim için. Ama bazen söyledikleri şeyler yani o kadar gülüyorum ki. Neymiş? Kaygım azalsın diye dans edecekmiş. Ben burada kaygım azalsın diye dans etsem patronum bana deli demez mi? Gerçi ediyorum demiyor da bakıyor. Yazık kıza diye böyle bakıyor. Geçiyor gidiyor görmezden geliyor sağ olsun.

0: Gökhan Türkmen Taş dedi Paydos keyfimize. Devam ediyoruz. Uzmanlarla bazen çok kafa buluyorum ben, biliyorsunuz. Kafa tutuyorum onlara ve söyledikleriyle biraz dalga geçiyorum. Benim maruz... Ne denirdi ya? Beni maruz görün. Yok, neydi onun doğrusu? Beni maruz, mağdur görün. O da değil. Acilen biri söyleyebilir mi? Beni mazur görün mü? Evet, mazur. Uf, buldum. Arkadaşlar, uzmanlar demiş ki eğer çok stresliyseniz, işte işiniz başınızdan aşkınsa, rahatlamak için gidin yoga yapın, doğada vakit geçirin, yaratıcı bir şeylerle uğraşın ve dans edin demiş. Uzmanlar böyle demiş. Ben de heyecanlı heyecanlı bekliyorum. Uzmanlar ne söyleyecek acaba diye. Dans edin deyince koptum ben de yani. Orada koptum. Bir dinleyicimiz de hatta haklı olarak Göksel demiş ki iyi de dans edince finansam borçları azalmıyor ki diyor. Stuttgart'tan Göksel yazmış. O kadar haklısın ki, seni o kadar iyi anlıyorum ki. Bir dinleyicimiz demiş ki hepsi boş boş işler. Parayı kim kazanacak? Kendinizi işe verin arkadaşlar. Uzmanlar işten biraz uzaklaşın, dans edin derken bizim inatla çalışmak istememiz. İşte böyle bizim kültürümüzde var bu, çalışırız. Biz çalışkan insanlarız yani. Bir dinleyicimiz demiş ki ben işi düşünmediğimde kaygılanıyorum. Asıl depresyona o zaman giriyorum demiş. Bakın, ben tanıyorum bizi. O kadar iş dururken biz dans mı edeceğiz? İnsana deli demezler mi, derler.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe.
3: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
4: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
3: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlanstraße 29, Türkan.de.
5: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

uzmanlar ne demişti? Dans edin demişti. Derdiniz tasanız varsa, stresliyseniz boş verin, dans edin demiş. Biz de o zaman Sezen Aksu'nun dediği gibi yapalım. Aşk dansı diyor Sezen Aksu şu an radyolarınızda. Herkesin stresi geçsin gitsin.

0: Felgen, Fahrwerk, wer Umbau mu yaptınız? Eintragung, Vollgutachten veya Einzelabnahme mi gerekiyor? Doğru adres, amtlich anerkannte Prüfstelle Karakaya. Yabancı araçlara Vollgutachten ve Wohnmobil Abnahmen konusunda uzman hizmet. GTÜ Prüfstelle Karakaya, Berlin'de 5 noktada.
1: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Fartle Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Cottbus Adam 32.
2: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.
3: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu restoranda steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.
4: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
1: Telefon 030 30 10 14 15.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Stuttgart'tan Halit arkadaşımız yazmış. Şu an tatilde olanların hepsine gıcık oluyorum diyor. Nasıl tatilde olurlar ben çalışırken diyor. Gerçekten çok çok ayıp. Tatilde olanlar da öyle bir video vardı, hatırlıyor musun? Yarın iş mi var, çalışıyor musun? Bana ne?
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran. Oranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau. Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. www.aslan-fahrschule.com.
1: Kfz-Prüfstelle Kadakaya. Jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Kadakaya.
2: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182 Kreuzberg.
3: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina günlük bakımda profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina günlük bakım evi Reinickendorf. Tages Fliege Elina de

0: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
1: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BEA İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. drivetoflight.com.
2: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.
3: Bro, seit wann hast du Führerschein?
4: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
3: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
5: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
6: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182, Kreuzberg.
7: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.

0: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran. Oranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau. Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.
1: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.
2: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
3: Telefon 030 30 10 14 15.

0: Lezzetin, gerçek lezzetin arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburgerstraße 89, U-Bahnhof Wittenau.
1: Kfz-Prüfstelle Karakaya, jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Karakaya.
2: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.
3: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Fartle Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.
4: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli, biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tagesfliege-Elina.de.

derken yolum yeniden başa döndürdüm. Çok şükür gurbeti bitirdim derken yolumu yeniden başa döndürdüm.

0: bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.
1: Bro, seit wann hast du Führerschein?
2: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
1: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
3: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
4: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
5: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BER İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. drivetoflight.com.
6: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk, 1982'den beri hizmetinizde. Oranienstraße 182, Kreuzberg.

0: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstrasse 166, Kreuzberg.
1: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
2: Telefon 030 30 10 14 15.
3: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. www.aslan-fahrschule.com.
4: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu restoranda steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.
5: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182, Kreuzberg.

0: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran. Oranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau. Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.
1: Kfz-Prüfstelle Karakaya. Jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Karakaya.
2: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks açıldı. Korpus Adam 32.
3: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tages Fliege-Elina.de

0: Bro, seit wann hast du Führerschein?
1: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
0: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
2: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
3: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk, 1982'den beri hizmetinizde. Telefon 615-2485.
4: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
5: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BER İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. DriveToFlight.com.
6: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.